İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgili. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seni. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

0: Gider. Vione Efendi. Vione Efendi. En iyi iler. En iyi iler. Vione Efendi. Vione Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Vione Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Ya Şenol dün sistemi bir çökertti, tam çökertti. Ne yaptıysam bağlayamadım telefonu, yok böyle bir şey. Yayın sponsorlarımız mega süpermarketler. Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Atze Centrum Simmering, 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28, Bowl Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle hizmetinizde. Kun Kargo, Uluslararası Taşımacılık ve Gümrükleme. Florya Events Dekorasyon. Gürbey Restorant, 10. Viyana'da, Viyana'nın çorbacısı. Rota Home ve Rota Mobil mağazalarına değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum.

Hemen bugünün hava durumuyla ilgili de şöyle sizlere kısa bir bilgi vereyim. An itibariyle Viyana'da sıcaklık yaklaşık olarak 21 derece. Gün içerisinde 30 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Güneşli sıcak bir gün olacak bugün. Onun haricinde ara sıra yağmurlar olabilir dünkü gibi. Dün bir öğlen civarıydı, bir de akşamüstüydü. İki kez şiddetli böyle yağmur geldi. Bir bulut ıslattı gitti. Hava da biraz serinledi, iyi oldu.

Hızlıca mesajlara bakacağız. Bakalım bakalım kimler bizimle birlikte. Oo, bugün Murad'ın günaydınlar, hayırlı sabahlar. Murad'ın hocam, Oyraz Eğitim Merkezleri. Murad'ın hocam erkenci maşallah. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Turgut günaydınlar, sabah şeriflerimiz hayır olsun. Günaydınlar, günümüz aydın olsun. Eyvallah Turgut. Güp güzel, musmutlu bir günümüz olsun. Kolay gelsin. 2, 4, 5 tane mesaj ayırdık. Ahmet günaydınlar Ahmet. Duman 55. Günaydın, iyi yayınlar abim. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Merve Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun inşallah. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a sevgiler, selamlar. Vay vay vay, Haydar amca günaydınlar. Hayırlı sabahlar sevgili Ali Süzen, İzmir Urla'dan bütün Viyana FM dinleyicilerine selamlar. Sana da iyi yayınlar. Eyvallah Haydar amca, güzel bir günün olsun. Haydar amca yine tatil modunda. İzmir'de, Urla'da.

Aytekin günaydınlar kardeşim. Akdağ Süpermarket Kras. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Aytekin güp güzel, musmutlu bir günün olsun Aytekin. İzin yok mu bu sıralar? Gerçi Aytekin iyi vallahi ya, gidiyor, sık sık gidiyor. Kısa kısa 3 gün 5 gün gidiyor geliyor, gidiyor geliyor, en güzelini yapıyor. Emrah'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Mesajımız sesimizdir diyor. Sesimizin ulaştığı her yere koskocaman günaydınlar. Emrah'ım hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mega süpermarketler. 23. Viyana müdürümüz Emrah. Ne yaptı bu hafta Mega öyle ya? Slipi 1.89, yok artık. Karpuz 99 sent. Domates 99 sent. Yok böyle fiyatlar. Nedim Soylu günaydınlar. Başkan iyi yayınlar. Kayseri'den selamlar. Ve aleyküm selam. Oo, Nedim Başkan varmışsın Kayseri. Hadi iyi tatiller. Raşit günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun Raşit. Selma Hanım günaydınlar. Selamlar Ali Bey. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Selma Hanım. Belçika. Maç yok, izin yok Ali abi diyor. Maç senin ayağına geldi Aytekin be. Arkadaşlar Fenerbahçe ve Galatasaray Linz tarafında kamp yapıyor. Fenerbahçe geldi Avusturya'ya. Ayın 20'sinden sonra, tam hatırlamıyorum ama 23 Temmuz olması lazım, Galatasaray'da Avusturya'ya gelecek. Bildiğim kadarıyla Konyaspor'da Avusturya'ya gelecek. Beşiktaş Slovakya'da kamp yapıyor Avusturya sınırında. Cuma günü Beşiktaş'ın maçı var bu arada Mattersburg'da. Türk takımları, Süper Lig'deki takımlar Avusturya'yı sevdiler. Her sene bu taraflarda kamp yapıyorlar. Hep Aytekin Galatasaray'a gidiyordu. Bu sefer Galatasaray Aytekin'e geldi. Murat abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Herkese iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Murat Erdatlı, güp güzel, musmutlu bir günün olsun abi. Mahmut günaydınlar, hayırlı sabahlar kardeşim. Güzel bir günün olsun Mahmut Akçagöz. Suat günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Suat Şvatsav Pango. Onur günaydınlar kardeşim, güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah Onur'um, kolay gelsin. Nesrin Hanım günaydınlar, cümleten hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin. Aziz Başkan, Guten Morgen Aziz Başkan. Güzel bir günün olsun kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Bak bakalım bugün arabanın lastiği yerinde mi? Cesaret abi günaydınlar. Selamlar, hayırlı huzurlu günler diliyorum Viyana FM ailesine. Eyvallah Cesaret abi. Ahi Bekaray 16. Viyana, hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Tamer günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sadık günaydınlar, Sadık güzel bir günün olsun, kolay gelsin Sadık.

Oo, geldik top 5 listemize. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Kemal Ünal var. Kemal'im günaydınlar. Abim iyi yayınlar. Herkese hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir gün diliyorum. Amerika'ya iyi oldu diyor. Vallahi ben de baktım, dağıtmışlar Amerika'yı. Sevindim. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun Kemal'im. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Kemal vardı. 4 numarada Aynur Demircan var. Günaydınlar herkese demiş. Günaydınlar Aynur Hanım. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Murat Baran var. Hayırlı sabahlar toprağım. Her şey gönlümüzce olsun. Kulağım sende. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hollanda'ya da sevgiler, selamlar. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Haydar var. Günümüz aydın olsun. Herkese hayırlı bereketli günler diliyorum. Bu arada diyor, ben Haydar. Ben de Ali. Memnun oldum. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Vels'ten Kader Hanım var. Tebrik ediyoruz Kader Hanım'ı. Uzun bir aradan sonra tekrar birinci oldu yanlış hatırlamıyorsam. Benim yayında olduğum hafta içi her sabah saatler 07.00'ı gösterdiğinde ilk mesaj kimden geldiyse telefonumuza o günün birincisi oluyor ve istek şarkısını çalıyoruz. Bilmeyenlere de hatırlatmış olalım. Yılmaz günaydınlar Yılmaz. Hayırlı sabahlar Ali dayı. Amca olduk, dayı olduk. Bakalım daha neler olacağız. Yılmaz güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Simmering'den günaydınlar diyor hacım. Hacım sana da günaydın, güzel bir günün olsun. Abi diyor, kop gel diyor. Çorbacılar mahallesi değil miydi Simmering diyor. Çorbacılara yakın. Ara sıra orada da çorba içtikleri oluyor ama genelde 10. viyanda çorba içiyorlar. Haberin olsun. Konumun yanlış şu anda. 10. viyanada Gudunstrasse üstünde arayacaksın çorbacıları. Hacım kolay gelsin, güzel bir günün olsun.

Aziz Başkan işi çözmüş ya. 4 tane yeni aldım diyor, işi çözdüm diyor. Kafa rahat artık diyor. Eyvallah, en iyisini yapmışsın. Her sabah lastik patlayacak mı patlamayacak mı diye düşünmeye gerek yok ya. Bayağı bir uzun zaman oldu Ali Bey diyor. Tebrik ediyoruz Kader Hanım'ı. Tabii şimdi izin dönemi ya, kurtlar sofrası normalde. Yine hala kurtlar sofrası. Şimdi o zamanlar 30, 40, 50 tane mesaj yazan oluyor saatler 07.00'da. Şimdi yaz modu olduğu için insanlar biraz uyuyor, öyle geliyor. Şu an 15, 20 o civarda. Yaz dönemi ilk mesajı atmak daha kolay. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Gonca Hanım geldi, hoş geldi. Güzel bir gün olsun inşallah. Tülay Hanım günaydınlar. Mus mutlu sabahlar, hoş geldin, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Güzel bir günün olsun Tülay Hanım, 21. Viyana. Aleyküm selam Hasan abi, Linz'den Hasan abi. Günaydın, mus mutlu, keyifli sabahlar Ali. Yollar boş, gümrükler boş, hiç arama da yapmadılar, çok temiz. Allah yola çıkacakların yolunu açık etsin diyor. Şu an Sofya'dayım, buraya kadar polis dahi görmedim diyor. Eyvallah Hasan abi, hayırlı yolculuklar, yolun açık olsun inşallah. Sağlıcakla git gel. Hafta arası yola çıkmanın faydaları. Hafta arası yola çıktığınızda yollar genelde çok daha rahat oluyor, çok daha boş oluyor. Bitirmişsin, bir şey kalmamış. Hayırlı günler, kolay gelsin, selamlar. Salzburg'dan Mehmet geldi. Mehmet günaydınlar, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Salzburg'a sevgiler, selamlar. Burdurlu Mehmet, günaydınlar abi, kolay gelsin, iyi yayınlar, Allah'a emanetsin diyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun. Kolay gelsin Mehmet. Duman 55, iyi tatiller diliyorum. Adam bak tatilde bile dinliyor, bir de ses veriyor. Samsun Çarşamba'ya selam olsun. Ahmet Yakup Duman'a, Haydar'ın mesajıydı. Eyvallah, aynen öyle. Duman 55. Adam sözünleri tatilde bile dinliyor sabahın erken saatlerinde. Ama Samsun Çarşamba'ya yanlış yere selam söyledin Haydar. Duman şu anda Antalya'da. Duman 55, Antalya. Sonra geçecek Samsun'a. İyi tatiller kardeşim. İsmail Koçer günaydınlar. Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar, sesindeyiz. Eyvallah İsmail'im. İsmail tatil yok mu ya? İsmail devamlı çalışıyor. Gece gündüz devamlı çalışıyor. İşin gücün rast gelsin İsmail Koçer. Kader'i tebrik ediyorum diyor. Kocaman alkış Nesrin Hanım. Aynen Kader, tebrikler. Kader ne istiyorsun bu arada? Bir yaz bakalım. Ne verelim Kader ablama? Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese keyifli bir gün diliyorum. Demet geldi, hoş geldi. Güzel bir günün olsun Demet, hoş geldin. Her sokakta atı boyulmuş, karalanmış ve unutulmuş. Kader abla diyor, o kadar bayların arasında birinci oldun. Tebrik ediyorum diyor Suat. Eyvallah Suat. Günün ikincisine de bir teselli ikramiyesi gibi bir şey yapsak olur mu diyor Haydar. Niye olmasın Haydar ya? Mansiyon diyorlar ya. Milli Piyango'da da teselli ikramiyesi diyorlar değil mi ona?

Duman 07 diyemeyiz ya, geçici olarak. Birkaç günlük Duman 07, sonra Duman 55. Kameranım günaydınlar. Ali Bey iyi yayınlar, hayırlı günler, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir gün olsun Kader Hanım. Temeden olmaz asla, lamacim yoktur, böredecek illa. Vurgunun arazıyım aşkın, yüzmemden sızlılarda. İstek şarkısını yazdı Kader Hanım. Hadi bakalım, birazdan söyleyeceğim ne olduğunu. Teşekkür ediyorum tebrik eden herkese, saygılarımla diyor. Bu arada müdür isyan da, işler bana kaldı. Haydi çalış çalış diyor bana. Ya Kemal müdürüm yapma böyle şeyler ya. Leyla Hanım günaydınlar. Ali Bey herkese güzel bir gün diliyorum. Size de iyi yayınlar, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun Leyla Hanım. Demet abla yaptığın ağız gelek çok güzel görünüyordu. Afiyet, bal, şeker olsun. O ne oluyor ya Suat? Yarı Almanca, yarı Türkçe ağız gelek. O ne ya? Anladığımız dilden konuş Suat. Merhaba Ali Bey, kolay gelsin. 6-7.5 yoğunluğu bitti. Şimdi tam olarak yayına gelmiş bulunmaktayım. Ha bu arada diyor, ben Raşit. Merhabalar Raşit Bey, hoş geldiniz. Güzel bir gününüz olsun. Cevat günaydınlar. Ali Bey iyi yayınlar. Hoş geldin Cevat. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Abi senin ne diyeceğin belli de olsun, ben yine yazayım diyor. Vay vay vay, Kader ablam birinci olmuş. İyi ki olmuş. Zirveler pek yakışmış bacıma. Kader'i tebrik ediyorum. Zirveler en çok biz hanımefendilere yakışıyor diyor Demet. No komentar. Bugün yorum yapmayacağım. Yorum yapınca kızıyorsunuz bana. Tebrik ediyoruz Kader'i.

Günaydın Ala. Aa Özkan. Günaydın Ala, biz de bugün çıktık yola. Allah yolda olanların yardımcısı olsun. Eyvallah Özkan'ım. Hayırlı yolculuklar kardeşim. Belgrad'a varmak üzeresin ya, süper. Yok ya, neresi burası? Dur tabelaya bir bakayım. Belgrad'a doğru gidiyor. Yaklaşmış. Sırbistan'a girdin o zaman. Özkan'ım hayırlı yolculuklar. İyi tatiller diliyorum. Güle güle git. Güle güle gel inşallah. Yolun açık olsun. Vay vay, yolda olanlar. Şu ana kadar Hasan abi yolda. Sofya taraflarında. Özkan da Sırbistan'da. Belgrad'a yaklaştı. Başka yolda olan var mı? Dün de bayağı yolda olan vardı bu saatlerde. 4-5 kişi vardı rahat. İkinci olan Haydar Bey'i tebrik ediyorum diyor Kemal.

Zirveler en güzel biz kadınlara yakışıyor. Kader Hanım'ı tebrik ediyorum diyor Leyla Hanım. Vay be. Ayrımcılığa bakar mısınız arkadaşlar? Ben ilk beşteki herkesi tebrik ediyorum. Mesaj yazan herkese de teşekkür ediyorum. Ayrımcılık yok bak. Maşallah Kader, yine zirvede biz kadınlar varız. Kaptırmadık diyor ya. Maşallah size. Kaptırmayın.

Kürşat günaydınlar. Kayseri'den selamlar. Oo, Kürşat da izne gitmiş. Tatilde. Kürşat sabah sabah tatilde. Abi uykumu tutmadı. Ne oldu? Hayırdır ya? Saat 7.43. Türkiye'de 8.43. Gidin yatın abi. Sabah sabah işiniz gücünüz mü yok sizin ya? Vallahi bu nedir ya? Emrah'ım günaydın. Kıymetli abim iyi yayınlar. Eyvallah Emrah. Nerelerdesin sen Emrah? Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun Emrah'ım. Nihat'ım aleyküm selam. Hayırlı sabahlar Ali abi. Eyvallah kardeşim hoş geldin. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun. Base Bike 21. Viyana Praga Strasse 26. 26. Kuzular bekliyor. Soğuk soğuk. Hangisini içsem acaba diyor. Vallahi ben olsam hepsi güzel de şu ekşi çilek başka bir güzel ya. Vallahi ekşi çilek başka bir güzel. Ben de yoldayım Ali Bey diyor. Ama diyor iş yerine gidiyorum. İş yolunda. Selma Hanım. Vallahi biraz önce ben de yoldaydım, ben de iş yolundaydım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyoruz Selma Hanım'a. Aha Gürcan abi geldi. Bakalım önce kim geldi? Gürcan abi mi geldi, kahvesi mi geldi? Önce kahvesi geldi Gürcan abinin. Kahve olmazsa olmaz. Adam Antalya'da bile önce kahve. Otele varır varmaz kahve. İşte otele giriyorlar. İşlemler yapılırken beyefendi ne içersiniz? Hava sıcak soğuk bir şeyler ikram edelim. Gürcan abi kahve alayım cappuccino. Şaşmaz. Günaydın kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Sıla yolunda olan arkadaşlara hayırlı yolculuklar. Aman dikkatli olsunlar. Geç olsun güç olmasın. Eyvallah Gürcan abi aynen. Noktasına virgülüne katılıyorum. Geç olsun güç olmasın.

Hız kurallarına uyarak gidelim arkadaşlar. Fazla basmayalım, arabaları yormayalım. Yani önümüzde 3 araba eksik olsun, fazla olsun hiç fark etmez. Yani kimse Kapıkule'de beklemiyor madalya vermek için. Sen erken geldin, bravo, kırmızı alı falan, öyle bir şey yok. Unutun onları. Sanayiye gidiyorum diyor. Arabaya Beşiktaş stikası yaptıracağım. Oo Kürşat. Hadi bakalım. Yaptır stikayı. Kürşat yanlış zamanda gitmişsin ya. Beşiktaş'ın maçları var biliyorsun bak. Cuma günü Mattersburg'da Beşiktaş'ın maçı var. Turnuva şeklinde. Değişik bir konsept. Gürcan abi iyi tatiller diliyorum. Güzel bir günün olsun abi. Vallahi aynen öyle diyor Gürcan abi. Böyle olmaz, gel bir şeyler yap. Gürcan abi seviyor kahveyi. Çok değiştin aynaya bak. Tamamdır. Suat kardeşime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yakın olsaydın sana da ikram ederdim. Bolca yaptım ve dağıttım eşe dosta. Abi bugün Muharrem ayının son günü. Hafta sonu aşure yapıp dağıttım. 30 litreden fazlaydı. Hem Aksaray usulü sütlü tuzlu aşure yaptım. Hem de tatlı aşure yaptım. Sonrasında dağıttım. Allah kabul etsin. Rabbim hanelerimize Halil İbrahim bereketi versin. Tadımız, tuzumuz, huzurumuz bozulmasın inşallah. Rabbim tekrarını hepimize nasip etsin inşallah. Allah kabul etsin demek. Kesene bereket, yiyenlere de afiyet olsun. Ey maşallah. Yani soldaki aşureyi görmüştüm. Yediğimiz aşurelerden sağdakini ilk kez görüyorum. Değişik bir şey, sütlü. Mehmet günaydınlar kardeşim. Mehmet Yıldırım güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar olsun diyor. Eyvallah Mehmet. İşin gücün rast gelsin. Güzel haberler alacağım bir gün olsun inşallah. İyi izle Minimark 12. Viyana.

Günaydın Ali abi, kolay gelsin. Faruk geldi, hoş geldi. Musmutlu bir gün diliyorum herkese. Eyvallah kardeşim, kolay gelsin, işin gücün rast gelsin Faruk. Sabah kalktım, ilk işim maç koliyi açmak oldu. Bakayım dedim, Dünya Kupası maçı ne oldu, nasıl bitti? Bir baktım Belçika 4-1 yenmiş Amerika'yı. Oh dedim, iyi oldu. Benim gibi düşünenler ellerimi kaldırsın, bir göreyim. Tek ben mi öyle düşünüyorum, yoksa benim gibi düşünenler var mı? Abi bu Amerika'da Dünya Kupası falan hiçbir şey düzenlemesinler ya. İnsanın maç izleyeceği varsa da izleyemiyor. Yok böyle bir şey. Resmen cılkını çıkardılar artık. Futbolu sevdireceğiz diye bizi futboldan soğuttular ya. Valla. Yani Amerikalılar futbolu sevecek diye futboldan anlayanlar soğudu bu işten.

Bak akşama diyor Trump iptal, Trump diyor iptal eder maçı diye. Vallahi niyetim her şey olabilir. Beklerim. Şaşırmam yani. FIFA başkanını arıyormuş. Bu maçı tekrar ettirin. Yapar mı yapar abi Trump'u. Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Eyvallah Şenol, hoş geldin. Güzel bir günün olsun, iyi tatiller. Şenol, sistemi dün bir çökerttin, hala toparlayamadım ya. Yok böyle bir şey. Oo, yalnız değilmişim. Benim gibi düşünen bayağı var. O zaman tersini de soralım. Amerika'nın elendiğine üzülen var mı? Onu soralım. Üzülen var mı ya? Amerika yenseydi iyi olurdu diyen var mı?

sütlüyü diyor herkes bilmez. Çok hafiftir. İçtikçe içesi gelir insan diyor. İçmediğimiz için nereden bileceğiz? Sütlü aşure. İlk kez duydum vallahi.

0: Sütlü çay içtiniz mi hiç? Sütlü çay. Valla ben de bilmiyordum ama öğrendik. Sütlü çay var. Arabistan'da meşhur. İçtik. Abi diyor iki fakir buluştuk. Ama diyor Haydar'ın çayı niye büyük diyor. Allah Allah. Haydar tam fakir değil demek ki Aziz Başkan. Sen fas fakirsin. Haydar'ın fakirlik derecesi sana göre daha iyi. Daha üst seviyede. Adam büyük bardakta içiyor. Ali Bey bitse de kurtulsak şu futbol olayı diyor ya. Fenerbahçe yaz tatiline girince sevinen ben şimdi de Dünya Kupası yüzünden gün yüzü görmüyorum. Niye? Evde herkes maç mı izliyor? Ne yapıyor Leyla Hanım? Valla ben izlemiyorum ha. Dün sadece böyle İspanya-Portekiz maçının son 20 dakikasına falan telefonu açtım mı da baktım. Yani televizyonu açmaya üşendim o derece. Nedense ilgimi çekmiyor.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Bugün ilginç bir şekilde Viyana'da trafik bir hayli yoğun arkadaşlar. Südostangent'e yoğunluk geçmiş günlere nazaran hafiflemiş olsa dahi yine de yoğun. Erzurum-Karlstrasse ile Handaski arasında yoğunluk var favoritten istikametine doğru. A22'deki yoğunlukta Kaiser-Mühlen tünelinin çıkışında başlıyor ve A23'te birleştiği yere kadar devam ediyor. A23 Kagran istikametine doğru favoriten Fatayla Kreis'in öncesinde başlayan bir yoğunluk var. Yoğun ama akıcı diyebiliriz. Havaalanı yolu A4, havaalanı istikameti açık. Viyana istikametine doğru hafif bir yoğunluk var S1 yol ayrımından itibaren. Ama abartılacak bir trafik söz konusu değil. Havaalanı demişken bir bilgi de vereyim bu arada. Artık Viyana'dan uçarken, evet sadece Viyana'dan uçarken yanınıza 2 litre sıvı alabileceksiniz. Yani su alabileceksiniz, içecek alabileceksiniz. 2 litreye kadar serbest arkadaşlar. 3 Temmuz'da başladı bu uygulama. Yeni X-Ray cihazları 3 boyutlu hizmete alındı Viyana Havaalanı'nda. Yani artık laptoplarınızı çantanızdan çıkartmanıza gerek kalmayacak. Ben daha önce yaşamıştım bunu. Laptopla gittiğimizde ya da yayın cihazlarıyla hepsini tek tek çıkartıyordum, koyuyordum. Çok zaman alıyordu. Şimdi normal koyacaksınız X-Ray'a. Orada her şeye bakıyorlar. Yani fazla vakit kaybı olmayacak. Hem işlemleri hızlandıracak hem gidenler için de kolaylık olacak. Aynı zamanda dediğim gibi sularınızı artık çöpe atmak zorunda kalmayacaksınız. Dışarıdan su, içecek alabileceksiniz yanınıza 2 litreye kadar. Ama bu kural aktarmalı uçuş yapıyorsanız sizin için sıkıntı olabilir. Çünkü her havaalanında bu sistem yok. Şu anda Viyana merkezli uçuşlarda geçerli. Bu bilgiyi de vermiş olalım. A22 Nordbrücke üzeri bir hayli yoğun ve bağlantısında Heiligenstädtstrasse, Nussdorf'e, Gürtel buralar bir hayli yoğun. Gürtel'in farklı bölgelerinde yoğunluklar göze çarpıyor. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı çok yoğun. Altmannsdorf Strasse yoğun. Breitenfurt Strasse yine yoğun arkadaşlar bu bölgede. Favoriten Fatayla Kreis'in olduğu bölge bir hayli yoğun gözüküyor. Trieste Strasse bayağı bir yoğun şehir merkezine doğru. Matzlensdorf Platz yine yoğun. Margareten Gürtel yoğun. Yani Schönbrunner Strasse'de bile bayağı bir yoğunluk var bugün. Şehir içinde Donaukanal bir hayli yoğun. Şurası neresiymiş bakalım, ilk kez burada böyle bir yoğunluk görüyorum. Caddenin ismini görürsem söyleyeceğim arkadaşlar size. Naşmark'ın olduğu bölgede ciddi bir yoğunluk göze çarpıyor. İkinci Viyana bölgesi Praterstein'de bayağı bir yoğunluk var. Donaukanal'da yoğunluk var. İnşaat çalışmaları hat safhada. Viyana'nın her yerinde inşaat çalışması var. Yaz gelince biliyorsunuz inşaatlar hiç eksik olmaz Viyana'da. Bu da tabii ki trafik yoğunluklarına sebep olabiliyor. Üç şerit tek şeride düşüyor bazen. Böyle böyle durumlar var. Bilginiz olsun. Yola çıkmadan önce siz olun. Yol durumuna mutlaka bir bakın. Navigasyon kullanın. O şekilde hareket etmenizi sizlere tavsiye ediyorum.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Çarşambalı Muro. Aleyküm selam, günaydın herkese. Eyvallah Çarşambalı Muro, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Dönsen de anlamam ki zamanla. Gitsinler diyor, Amerikan bilardosu olsunlar diyor. Oynasınlar diyor. Çok üzüldüm ama. Onur çok üzülmüş. Belli belli üzüntüden neredeyse yani lokma dağıtacak o derece. Sütlüsünü genelde biz göçmenler yaparız diyor. Allah Allah. Aşurenin mi çayın mı Ayten Hanım? Sütlüsünü genelde biz göçmenler yaparız diyor. Aşurenin herhalde. Mahmut eyvallah. Mahmut Akçagöz. Varsa hastaneye gelsin bir iğne yapalım diyor. Allah Allah. İğne yapınca düzelecek mi? Aynur Hanım diyor ki bir iğne yapalım geçsin diyor. Nihat'ım vallahi işte o var ya. Nereye gidiyorsun? Hayırdırsın? Nihat. Yeni söyledik daha. Nordbrück üzeri kalabalık diye. Dün akşam Onur, ben, Aziz konvoy yapacaktık. AB elendi diye. Üzülen olur mu işte? Konvoy yapıyorsunuz. Polis çeviriyor. Niye konvoy yaptınız? Amerika elendi diye konvoy yaptık. İyi olurdu. Vallahi Haydar, sosyal medyada duyursaydınız Amerika elenince konvoy yapıyoruz diye bayağı bir yoğun katılım olurdu herhalde. Trump diyor şu an Türkiye'de olduğu için resmi başvuru daha yapamamış. Uyuyormuş, uyanınca diyor resmi başvuru yapar diyor maçın tekrarı için. Değil mi? Saat farkı var, izleyememiştir. Sütlü çay İngiliz işi diye biliyorum hacım diyor. İçtim ben diyor. Allah Allah hacım, İngiliz işi mi? Bilmiyorum valla. Ben sadece içtim, pek de beğenmedim. Benlik değil abi. Her şeyin orijinali neyse o. Birazdan günün konusu. Suat, sesli mesajı yayına veremiyorum maalesef. Sisteme bağlanamıyorum bile. Yazarsan sevinirim kardeşim o yüzden. Ali Bey, biz de yarın Admira Fenerbahçe maçında olacağız inşallah. Havaalanında da karşıladık. Kaç senedir geliyorlar ama biz hep Türkiye'de oluyorduk. İlk defa bu sene denk geldi. İzin geç olunca diyor. Hadi bakalım. Değil mi? Bazen denk geliyor böyle, bazen denk gelmiyor. Linz tarafında oturanlar bu sıra şanslı. Hem Galatasaraylılar hem Fenerbahçeliler. Hep gözlerinle sanki git dedin. Kenan günaydınlar. Yeni yeni. Hoş geldin kardeşim. Güzel bir günün olsun. Salzburg. Onca şey arasında ben marifet gibi. Kolaylıklar diliyorum. Bizim yöreye özeldir sütlü aşure. Aksaray'ın çoğu yerinde de yoktur. Bir gün yaparım inşallah. İçersiniz abi diyor. İnşallah. Hep böyle yaparız ederiz. Hep ortada kalıyor. Aynı bu benim şeye benziyor. Gece yayını yaparım demem gibi bir şey yani. Sen sürekli kuzu yemeği düşündüğün için başka lezzetleri masımıyorsun diyor. Hiç biz ne öğrelim diyor ya. Vallahi kuzu varken şimdi de sütlü aşure yenmez ki ya. Vallahi kuzu varken yani. Dün benim ufaklık arkadaşlarını çağıracak. Anne sen yukarıda oturur musun dedi. Rahat bakacaklarmış diyor maça diyor. Evi terk ettim. Sen de rahat bırak çocuklar Leyla Hanım yani. İzlesinler arkadaşlarla maç izleyecekler. Allah Allah. Niye evi terk ediyorsun? Çocuklara servis yapaydın. Pastalar, börekler, kekler, içecekler, pindringsler, değil mi? Kolayını yapmış, evi terk etmiş. Zorun bana mıydı sahi? Her gün yüreğimi. Tamer şimdi okusam bir dert, okumasam bir dert Tamer. Küçük İstanbul. Aa, hadi bakalım. Küçük İstanbul iyidir. Küçük İstanbul'da bir çorba diş Nihat. Aşure içine gül lokumu da koyun. Küp küp kesip mükemmel olur. Ama tabii ki aşure soğuk olacak diyor. Vallahi Ayten Hanım neler duyuyoruz ya. Yeni şeyler öğreniyoruz sayenizde. Günaydınlar patron, hayırlı sabahlar, güzel bir gün diliyorum. Hoş geldin Ispartalı Ayşe. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Günaydın herkese. Şu anda tütün tarlasında olan Üç Elin grubuna gelsin diyor bizim parça. İnsanımız çok çalışkan, kolay gelsin. Nadi abla, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Tütün tarlasında grup olarak çalışıyorlarmış. Orada sesimizi duyan herkese de sevgiler, selamlar olsun. Kolaylıklar diliyorum. Günaydınlar Ali abi, günaydınlar VNFM ailesi. Musmutlu güzel günlerimiz olsun diyor. Eyvallah Oğuzhan, hoş geldin. Oğuzhan da bu sıra çok devamsızlık yapıyor. Intergaz, Kolbe Gazze 70-23. Viyana, hayırlı işler, kolaylıklar diliyorum. Emine abla günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar, güzel bir günün olsun diyor. Hoş geldin Emine abla. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Emine Erdatlı. Kalbinle yitirdin. Türkiye diyor danışmaya gitmiş, maç tekrarlansın mı diye taktik alıyor. Çocuk kibarca anne yanımızda durma demek istedi Ali Bey diyor. Rahatsız etme bizi demiş, vay be. İşte biz biliyoruz seni diyor, sen kuzucuklar varken aşure içmezsin diye biz de sana yapmıyoruz. Ya siz yapın, kuzu olmadığı bir zaman içeriz. Her günde kuzu yok ya. Günaydın Viyan FM. Günaydınlar patron. Herkese güzel bir gün diliyorum. Şerife müdiremiz geldi. Şerife neredesin sen ya? Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Yaz geldi, daha çok çalışıyor Şerife.

Nihat 10. Viyana'ya gitmişken Şahin Bekara'ya bir uğra, çorbanı iç güzelcine. Bak Haydar orada, Aziz de orada, her sabah standart. Uğur hacım, yanlış yerde arıyorsun çorbacıları. 10. Viyana'dalar, Şahin Bekara'ydalar. Hayırlı işler, bereketli bol kazançlar diliyoruz Şahin Bekara'ya. Tanju yok mu ya? Tanju benim adamım, kankam. Kemal müdürüm geldi. Hayırlı günler Ali diyor. Eyvallah Kemal'im, hoş geldin. Duyduk ki Kader Hanım'a diyormuşsun ki kaytarma Kader, çalış, iş güç çok, bana bırakma her şey diyormuşsun. Doğru mu müdürüm ya? Kına yakanlar olmuş herhalde. Olmuştur ya. Onur olmuştur. Vay vay vay, kıymetli şimdi an itibariyle yayına giriş yaptı. Nerede kalmıştık en son? Çöllerde, sahabelerde falan kalmıştık. Bir gün iki sahabe çölde giderken. Daha günün korusuna giremedik ki. Oo, bakışlara bak.

İyi, yazın fazla doğan yok ya. Güzel. Normalde ne öyle her gün 2-3 tane doğum günü kutluyorduk. Sesli mesaj çöktü Şenol sayende. Allah razı olsun. Çökerttin sistemi, ayarlayamadım hala. Ben de sevdim gülüm, tek taraflı olmaz. Yeni bir cihaz aldıracağım sana Şenol. Tarifi yok ki. Beni mi yiyorsun yoksa diyor. Yok vallahi seni yemiyorum ya. Niye yiyeyim seni yani? Adı batsın ayrı. Sen mideme oturursun. Suat'ın sesli mesajı vardı, onu da veremedik yayına. Okusaydın abi diyor, doğru söyleyeni sen de mi kovuyorsun? Mecbur kovuyoruz. Malum rütük mütük. Tamer ah Tamer ah, bildiğin gibi değil bu işler. Şimdi Onur da öyle bir şeyler yazmış ki. Okumadım Onur'unkileri de. Onur da farkında. Özlem'inkinde olur, herkesin cihazı farklı. Sen benim cihazımı çökerttin Şenol. Yani radyonun sisteminde bir sıkıntı yok, cihazda sıkıntı var. Telefonu cihazla bağlayamıyorum, o yüzden sesi veremiyorum. Ya çökerttin, çökerttin sistemi. Bir cihaz borçlusun 1000 euro. Haberin olsun. Sonra yok duymadım, işitmedim, olmasın yani.

Şahin'e gelene Aziz Başkan pindirink ısmarlayacakmış. Kampanyaya gel, gel bak. Bakın beyler, hacım, Nihat, küçük İstanbul'a gidenler. Şahin Bekara'ya gelin diyor pindirinksler Aziz Başkan'dan. Yürü be. Bana da geçerli mi kampanya arkadaşlar? Ben gelsem olur mu?

Özlem yayında sesli mesaj oluyordu Özlem yayında. Biz burada İtalyanlara pindirinks içirelim, reklam yapalım kuru kuruya. Sen gel yayında ye bizi diyor. Allah Allah. Vay be. Yazdım bunu haberin olsun diyor Şenol. Şenol tükenmez kalem göndereyim mi? Kurşun kalemle yazarsan silinir falan deme lazım. Biraz da ters köşeydi. Duyanlar dedi nasıl olur, çok garip bir şeydi. Seninle buldum kaybedemem, benim tek neşemdin. Beni benden alan. Suat sütlü bir şeyler yiyemiyormuş. Alerji yapıyormuş. Demet abla diyor sütlü yiyemem diyor. Çünkü süt bana alerji yapıyor. Sütlaç da yiyemiyormuş. Allah Allah. Çok şükür öyle bir derdim yok. Her şeyi yiyorum içiyorum abi. Çok şükürler olsun Allah'ıma ya. Müjde abla günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin abla. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun Müjde abla. Burhan günaydınlar. VNFM ailesi ben de buradayım. Sessiz sessiz kulağım sende. Arada bir ses ver Burhan ya. İyidir yine. Kardeşim nasılsın, ne var ne yok, işin gücün rast gelsin, güzel bir günün olsun Burhan. Magitsi Suar 11. Viyana. Abi benim pindirinksi paket yaptırsın, bir ara geçerken alırım ben diyor Kemal, değil mi? Bir paket yaptırıverin ya Kemal alsın aynen. Hemen gelene hem pindirik hem de çorba ısmarlıyoruz diyor. Bah bah bah, kampanyaya bak. Aziz Başkan vallahi kesene bereket. Adam bonkör ya. Aziz Başkan'ın kalbi zengin. Kendi fakir ama herkese ısmarlıyor. Harbiden ısmarlıyor, ha, şaka demiyorum. Kesesine bereket olsun kardeşimizin, eyvallah. Bakın beyler, yakında olanlar kaçırmasınlar. Hacım diyor ki benim yerime de içsinler diyor. Otobana çıktım. Biraz önce deseydin olurdu diyor. Vallahi hacım nereden bilelim ya. Bilemedik.

Şenol o kim ya? Sürekli telefonu elinde tutmaktan parmağı yamuldu diyor. Kimmiş o parmağı yamulan? Valla resimde kim tanımıyorum ha. O kadar. Hacım nasıl bir trafiktir o ya? Oo. Çok fena trafik. Süt ostan yendi. Şenol abi diyor yayın abdesti gelsin bu nasıl? Vay be Suat'a bak. Suat ama çok belli oluyor biliyor musun? Abi diyor ben çocukken anne sütü bile içmemişim diyor. Et suyu ile büyütmüşler beni. Hiç anne sütü almamışım diyor. Vallahi Suat anne sütü çok önemli. İlk 6 ayda almadın belli. Suat kızmıyorsun değil mi? Ya Suat anne sütü almamışım. Şenol sen bir lokma dağıtırsın artık. Madem eli ayağı tutuldu İrem Derici'nin. Dualarım kabul oldu diyor. Bir lokma dağıt da sayende lokma yiyelim. Abi biz ne yiyip içeceğimize bakıyoruz yani. Gerisi pek bizi ilgilendirmiyor. Konuyla pek alakamız yok. Bizi ilgilendiren kısmı yeme içme tarafı.

Hadi bakalım basit bir konuyla günün konusunu başlatalım. Bu arada dün sormuştuk çay ile kahve arasındaki fark nedir diye. Birçok cevap gelmişti ama doğru cevabı sadece Haydar vermişti. Haydar'a ben hediye alacağım. Bilemeyenler bana alacaktı ama hacım hariç kimsenin sesi çıkmadı. Ama ben sözümü tutacağım, ben Haydar'a hediye alacağım. Çayda yüzülür arkadaşlar. Kahvede yüzülmez. Aradaki fark budur. Çayda yüzebiliyorsunuz, kahvede yüzemiyorsunuz. Bu cevabı bir tek Haydar'dan aldık. O yüzden hediyeyi Haydar kazandı. Tebrik ediyoruz Haydar'ı. Vallahi Haydar, nasıl bildin, hayırdır, nereden kopacaktın?

Bir adam her şeye hayır diyormuş. Neden? Bir adam her şeye hayır diyormuş. Bu kim olabilir? Bu Şenol olabilir aramızda. Şenol her şeye hayır diyor. Neden? Hadi bakalım neden? Bir bilin bakalım. Bilene pin drinks var. Bir adet. Buz gibi. Biraz önce Kader'in istek parçasını dinlettik ama söylemeyi unuttuk. Kader herkese armağan ediyor sesimizin ulaştığı. Başta iş arkadaşları olmak üzere.

Lokma dağıtmayacağım ama Pinderings dağıtacağım diyor. Hadi bakalım. Lokma yerine Pinderings dağıtacakmış Şenol. Bak bu güzel, sevdim. Ben bunu beğendim Şenol. Toprağıma laf ettirmem. Çal oradan bir İrem abla diyor ya. Çaldık ya, bir tane çaldık bugün. Kemal Toprağın mı senin o? Abi milletin nasıl toprakları var, sana da düşe düşe İrem Derici düşmüş ya Kemal ya. Kemal, Onur, Sinoplular. Ali diyor, Şenol senin ismini kalp çizip içine mi yazacak diyor. Valla bilemiyoruz, Murat Erdat da nasıl yapacak. Sürpriz bekliyoruz. Şimdi hani ayakkabının altına isim yazıp atıyorlar ya. Yakalayan yok, nasıldı? O ayakkabının altındaki isim silinince evleniyor falan, öyle bir şeyler var ya Murat Erdat'la. Şimdi tatil yerinde Şenol da bizim ismimizi yazarsa biz de tatile gideriz belki. Ya yani o açıdan. Suat kardeşim, önce sağlık tabii ki. Sen de normal aşure yersin. İkisi de aynı malzemeden yapılıyor. Tek farkı birisine süt ve tuz koyuyorsun diyor. Birisine ise şeker katıp tatlandırıyorsun. Damak lezzetin ve sağlık durumun hangisine müsaitse artık onu yersin diyor yani, değil mi? Seçenek bu oluyor yani Suat. Bak Demet ablan tavsiyeleri verdi sana. Hayır Ali. Hayır Ali. Burada Şenol, bir adam her şeye hayır diyormuş. Bu adam, buradaki adam Şenol, bizim Şenol. Her şeye hayır diyor. Hayır, hayır, hayır. Neden? Hadi bakayım. Günaydın, keyifli bir yayın diliyorum. Tülay Hanım hoş geldin. Elit Tülay, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Tülay, eşine hacıma iyi güzel bir taktik verdim. İyi olduğunu düşünüyorum kendimce. Hacım sana söyledi mi? İşle alakalı. Her şerde bir hayır vardır. Hayırsız iş olmaz. Her şerde hayır da vardır diyor. Oo hacım. Amenna ve sadakna hacım. Adam hayır işleriyle uğraşıyordur diyor. Olabilir vallahi Tamer. Mümkün. Burdurlu Mehmet, eyvallah, beklediğimiz cevap. Vay Onur, kopya çekmedin değil mi? Doğru söyle Onur, kopya mı çektim? Vay Suat da doğru cevap verdi. Haydar'ın hediyesini bana yolla sen diyor. Ya çarşambalı Muru, hak etmen lazım. Bileğin hakkıyla, öyle yok. Karadeniz'in has içeceğidir, doğru cevap diyor. Allah Allah. Karadeniz'in has içeceği ne? Çay. Vay be, Onur'dan doğru cevap geldi. Burdurlu Mehmet'ten doğru cevap geldi. Tülay Hanım'dan doğru cevap geldi. Ali'ye diyor aşkımı ilan edeceğim. Tiamo Ali, o ne la? Tiamo miyamo. Murat Erdatlı'yı boşadım diyor. Favorim sensin. Aman aman aman. Aman aman aman. Ben almayayım. Sen Murat Erdatlı'ya devam. Ali Bey, bizim orada aşure sütlü yapılır. Asla yiyemem diyor Leyla Hanım. Allah Allah. Ben ilk kez duydum aşurenin sütlü yapıldığını. Aleyküm selam Mehmet Eren. Hoş geldin kardeşim. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar abi. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun Mehmet. Dur bir saniye. Şuradan uzun zamandır çalmadık da şunu gönderelim ya. Uzun zamandır çalmadık bunu. Geceler haram oldu bak bu haram. Vay şarkıya bak şarkıya. Basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen... Bundan sonrası sırayla gitsin. Sırada ne varsa şansımıza. Haram.

O Kürşat doğru cevap verdi. Kürşat tebrik ediyoruz. Valla bayağı bilen oldu ya. Hacım tebrik ediyorum hacım. Hacım kopya çekmedin değil mi? Kopya çeksem söylerim abim diyor. Eyvallah Onur'um. İşin içinden diyor Şenol abi geçince bildik diyor. Eyvallah. Bir adam her şeye hayır diyormuş. Bu adam Şenol. Şenol her şeye hayır diyor. Neden? Hadi bir sorduk. Neden?

Adam hep hayır diyor. Üstünde kötü enerji vardır diyor. Atmak lazım. Sonra evet evet der. Vallahi kötü enerji olan bir adam yok. Evet de dese fayda etmez. Hayırlısını istiyordur belki diyor. O da olabilir. Hayırlısını istiyordur. O yüzden hayır diyordur. Şenol abi diyor, sen sakın ismini yazma Ali'nin diyor. Adam elden gidiyor. Antepli var mı Viyan FM'de diyor. Pekmezli aşure yaparlar diyor. Allah Allah. Şu an bizi dinleyen Antepli var mı? Antep. Her şeye muhalefetmiş diyor. Olabilir valla. Her şeye muhalefettir. Tülay teşekkür ederim abi ama diyor hacıyı göremiyorum bu aralar. Görürsem inşallah söyler mutlaka diyor. Hacım buradan söyle bari dinliyorsan şu an. Yok canım o derece. Ya hacım mesajda falan ilet bari ya. Abi diyor Funda Arar yeni albüm çıkarmış. Güzel şarkılar var onlardan da tavsiye ederim sana. Beğendin bir tane varsa gönder. Çalalım dinletelim onu. Burdurlu Mehmet. İyi yayınlar Ali abi. Remzi geldi. Hoş geldi kardeşim. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun. Yüz yüze gelmedik ama radyodan duyduğum kadarıyla aynen Şenol abi diyor. Şenol'a her şeye hayır diyor. Neden? Bir sorun hadi. Neden? Sorduk. Son cevaplar alalım. Ben doğru cevabı vereceğim sonra. Adamın biri her şeye hayır diyor. Buradaki adam Şenol oluyor. Bir zaman

aşkı bildiğim. Oo, Tülay Hanım diyor ki ben varım diyor Gaziantep'li olarak. Evet, pekmezli aşure yaparız, çok da lezzetli olur. Oo. Bak, Antep'te harbiden pekmezli yapılıyormuş. Isparta'lı Ayşe sormuştu. Antep'i bilmem ama bizim orada pekmezli aşure yaparlar. Hem de dev kazanlarda. Tamer Malatyalı, Malatya'da da yapıyorlarmış. Süleyman günaydınlar Süleyman. Abi hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Süleyman Baş. Eyvallah, Süleyman da şafak sayıyor. Şafak atarsa bir.

Çünkü adam hayır severmiş arkadaşlar. Hayır sever. Şenol çok hayır sever. Şenol hayır sever olduğu için her şeye hayır diyor. Ya görüyorsunuz değil mi? Hemen siz de kötü anladınız. Adam dedik, Şenol dedik bak. Adam Şenol. Hayır dedik, hayır sever çıktı. Görüyor musunuz?

Pin Drinks'i açarken ne yapıyoruz? Kapağı çevirip de açıyoruz. Ses geliyor değil mi? Tık diye ses geliyor. Kapak sesi geliyor. Birazdan size uygulamalı göstereceğim kapak sesini. Hangi kapak çevrilerek açılmaz? Pin Drinks'in kapağını çevirerek açıyoruz. Eyvallah, ama hangi kapak çevrilerek açılmaz? Hadi bakalım. Bilen çıkacak mı? Bekliyoruz. Bilenler olacak mı, olmayacak mı? Merakla bekleyeceğiz.

Kitap kapağı. Çevrilerek açılmaz diyor. Yok, o değil Mura. Kaan sormuştu dün bana diyor. Allah Allah, Tülay Hanım 2'de 2 vallahi hızlı gitti ha. Hemen doğru cevabı verdi. Haydar da görsel olarak göndermiş. Benim daha iyi anlamam için cevabı. Haydar uyuyor musun sen? Ne yapıyorsun? Murat abinin kalp kapakçığı çevrilerek açılmaz diyor. Allah Allah. Allah Allah. Tencere kapağı, klozet kapağı. Başka var mı? Mehmet tebrikler, Mehmet Eren. Suat tebrikler. Benim yaptığım kapaklar diyor, bir kapanınca bir daha tekrar açılmıyor diyor. Kapak. Kapak.

Ben diyor pinlilik açınca kapak sesi gelmiyor. Yalan diyor her nedense. Raşit sen açmayı bilmiyorsun. Sıkıntı sende. Pinlilik'te değil. Biz açınca kapak sesi geliyor. Hatta Yasin'in bir açma şekli var. Yasin tek baş duyuyorsa bizi. Kapak mapak yani öyle bir ses yok ya. Süleyman'dan doğru cevap geldi. Tamer'den doğru cevap geldi. Soda kapağı. Yok soda kapağı değil. Logar kapağı. Yok deve.

bu şarkıyı çalmayalı yıllar oldu. Bayağı uzun zaman oldu. Çok güzel bir eser. Buray...

Dozenin kapağı yok ki ya. Çevrilerek açılsın. Çarşambalı Muro. Tebrikler, bu doğru cevap. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten. Herkese güzel bir gün diliyorum. Mustafa geldi, hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Her zaman yolun açık olsun Mustafa. VC kapağı. Bagaj kapağı. Niye VC kapağını tutup açıyorsun ya? Sen sevda mısın yoksa? Ferhat günaydınlar. Ya. Ferhat güzel bir günün olsun. Kavanozun tabi böyle kapaklar da var. İsmini de bilmiyoruz ki, söyleyelim. Sanki yüzünde, benim içimde, uhde. Günaydın Ali abi. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sevda mısın? O dün diyor Pindrinks aldım, içtim diyor. Çok güzeldi tadı. Herkese tavsiye ederim. Eyvallah Ziya. Güzel bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Sanki... Hacım kopya çekmedin değil mi? Hacımdan da doğru cevap geldi. Raşit'ten de doğru cevap geldi. Günaydın, bu kapağı çevirmeden açabilirsin diyor. Vallahi o kapağı aynen çevirmeden açabiliriz gibime geldi. Ferhat'ım valla nereden buldun? Çok güzel bir kavanozmuş o ya. Çok sağlam. Abi bu arada diyor, dinletiyorsun bu şarkıyı. B12 lazım sana diye. Yıllar değil, aylar olmuştur diyor. Valla bilmiyorum ki, demek hatırlamıyorum. Bayağıdır çalmadım herhalde ya. Kalp kapağı olabilir mi? Yok değil. Bu sefer kopya çektim diyor. Hacım hemen sordu yengeye. Cevap ne, cevap ne? Onur'dan da doğru cevap geldi.

Onur'la benim Raaş'ta yaptığımız kapaklar hiç açılmaz yaylar. Hacım kopya çekmez diyor. Hacım, bunlar masum kopya ya. Çeker hacım, niye çekmesin? Hacım insan değil mi ya? Allah Allah. Hacım yemez, hacım içmez, hacım şöyle yapmaz, hacım böyle yapmaz. Hacı insan değil mi ya?

Eyvallah Kemal Müdürüm. Onun kapağı da çevrilerek açmıyor. Açarak açılıyor değil mi? Diz kapağı. Diz kapağı. Vay be. Acım kopya çekmez dedim bile diyor. Ya niye böyle yapıyorsun acım? Niye mahcup ediyorsun sen Tülay Hanım? Ayıp ya. Cık cık cık. Yapma böyle şeyler acım.

Uğur diyor kopya çekmez tabii ki. Çünkü diyor kopyayı icat eden kendisi. Yok canım. Ya bu arada şu klimayı kim icat ettiyse Allah razı olsun ya. Biliyor musunuz klima normalde insanları serinletmek için icat edilmemiş arkadaşlar. Çok değişik bir hikayesi var. Günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar abi. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum, hayırlı işler. Birinci bir yandan herkese selamlar, Allah'a emanetsiniz. Cem hoş geldin kardeşim, güp güzel, mus mutlu bir günün olsun.

birçoğumuzun aklında kalmayacak ama ben yine de söyleyeyim. Biliyorsunuz bu isimde bir klima markası da var. Willis Carrier. 1902 yılında klimayı icat etmiş arkadaşlar ama insanlar serinlesin diye icat etmemiş. Bir matbaada görevli. İşte sıcaktan dolayı kağıtlar büzülüyor, eziliyor, renkler birbirine karışıyor falan, sıkıntı oluşuyor. Üretimde, kalitede sıkıntılar yaşanıyor kısacası. Bunun önüne geçmek için klima sistemini geliştirmişler. Carrier geliştirmiş. Odadaki havanın sıcaklığını düşürüyor, nemi kontrol ediyor falan filan böyle. Baskı kalitesi yükselmiş, normale dönmüş. Zamanla insanlar bunu değiştirmişler. İnsanların kullanımına da açılmış. 1950'li yıllardan itibaren evlerde, iş yerlerinde, sinemalarda, otellerde, her yerde kullanılmaya başlamış. Günümüzde de olmadığı yer yok. Ev, iş yeri, ofis, arabalar, her yerde klima var. Hatta o kadar klimalar var ki camdan borusunu çıkartıyorsunuz, soğutuyor yani. Türlü türlü klima var. Bu ilginç bilgiyi de sizlere vermiş olayım. Eksik kalmayalım bu bilgiden de.

sabrım. Ramazan, günaydın kardeşim, hoş geldin. Ramazan Dağdemir, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Patron, Ramazan patron. Cuma bile ama sen bize geç kaldın. Arkadaşlar bu arada yakında duyuracağız sürprizimizi. Sürpriz diyelim. Ramazan duyuralım mı şimdi? Sonra mı duyuralım? Hayırlı olsun diyeceğiz Ramazan kardeşimize. Hep birlikte diyeceğiz. Az kaldı. Coming soon. Az kaldı. Geliyor. Sürpriz. Ali Kılınç abi günaydınlar. Gölhisar'a sevgiler, selamlar abi. Hoş geldin. Funda Arar. Davaydı şarkının ismi.

Artık müdürüm de diyemiyoruz Ramazan'a diyor. Patron mu şef mi diyeceğiz? Patron diyeceğiz artık. Ramazan patron. Şefim. Şef de olur ya. Şef de güzel. Eyvallah Ziya.

Blok 3 arkadaşlar. Kayıp kalp. İlk kez dinliyorum. Çok güzelmiş diyor. Güzel. Kayıp bir kalp var bu civarlarda. Kayıp bir kalp var bu civarlarda. Sorduk, dedik ki hangi kapak çevrilerek açılmaz? Doğru cevap göz kapağı. Göz kapağı cevabını veren herkesi tebrik ediyorum. Hadi son bir tane daha soralım. 15 dakikamız var. Son bir tane daha geliyor. Hayret eden müzik türü hangisidir arkadaşlar? Hayret eden. Yani her şeye hayret eden bir müzik türü var. Bu müzik türünün adı nedir? Hadi bakalım. Hayret eden müzik. Müzik. Hayret eden müzik türüne ne denir? İsmi nedir? Hayret ediyor arkadaşlar. Her şeye hayret ediyor bu müzik türü. Adı müsait çünkü. Bu müzik türünün adı nedir? Her şeye hayret ediyor. Sadece müziklere değil, yaşanılan her şeye. Adı müsait buna, bakın.

Hacım yanlış yere yazmışsın bu arada. Gruba yazmışsın. Hacım araba sürerken bana yazacağım diye gruba yazıyor. Bir de XX koyuyor. Gruptaki herkes gördü. Hacım ya. Yayına ses veremiyorum arkadaşlar. Maalesef. Şenol bozdu sistemi. O yüzden... Aslında kopyanın kralı Raşit'tir diyor. Raşit diye yazılır, kopyacı diye okunur. Raşit kopya çeker ya, çeker. Raşit kopya çeker, niye çekmesin? Raşit'in kopya çekmediği bir şey yok abi, çeker. Ben o konuda Raşit'e kopya konusunda kesinlikle kefil olmuyorum yani. Niye kefil olayım abi ya? Çekiyor adam. Her şeye, bak her şeye hayret eden bir müzik türü var. Her şeye hayret ediyor. Şaşırıyor. Aa, bu müzik türünün adı ne? Sen de İlahi Haydar, yapılır mı böyle şeyler ya?

İlahi Ali abi sen de yapma ya diyor. Ya ben sadece gelen mesajları okuyorum ya. Bir şey yapmıyorum ki ya Haydar. Her şeye hayret eden bir müzik türü var arkadaşlar. Bakın her şeye. Ne ki bu müzik türü? Suat'tan doğru cevap geldi bu arada. Bravo Suat. Bu arada ben de cevabı söyledim arada, haberiniz olsun. Çaktırmadan cevabı söylediğimi düşünüyorum. Çakanlar bir elini kaldırsın. Elini kaldırmaya gerek yok. Doğru cevabı yazarsınız zaten. Her şeye hayret eden bir müzik türü. O da ölmek senin için değer mi hiç sanmıyorum. Kopya çekebiliyorsunuz. Serbest kopya çekmek. Elif Hanım günaydınlar. Çek kopya, sıkıntı yok. Kurak, bak bu son durak, indim. Ya İlahi Ali abi yapma diyor ya. Ya Tamer ben ne yapıyorum ki ya? Seni benden başkası kesmez asla. Kopya çekmek serbest. Kimi istersen çarp çıkar topla. Pişmanlar oynayacaksın sonra. Bir ipucu daha vereyim mi arkadaşlar? İster misiniz ipucu? Güçlü Soydemir, hayret nasıl yaşıyorum. Allah Allah, Kemal o kim lan? Öyle bir şarkıcı mı var? Hiç çaktırmadın diyor. Ya ilahi Onur sen de yapma böyle şeyler ya. Arkadaşlar çok sağ olun, var olun. İki gündür günahlarım azalıyor. Teşekkür ediyorum hepinize diyor. Raşit'in selam var arkadaşlar. Her şeye hayret eden müzik türü arkadaşlar. Hala istediğim seviyede değil cevaplar. Bu kadar zor mu ya? Çok kolay, cevabı da söyledim. Hadi bir ipucu vereyim ya. Hani Celal Karatüre desem. Desem bilir misiniz Celal Karatüre desem? Hani. O müzik türünü o zaman bilir misiniz ki? Acaba. Her şeye hayret eden müzik türü. Acaba bu müzik türü ne ola? Göster cemalini görelim Allah. Demet'ten doğru cevap geldi. Çok merak ettim diyor. Şeytanın günahı var mıdır? Şeytanın günahı. Güzel bir soru. Hocalara sormak lazım bunu.

0: ateş nedir Allah?
1: İlahi Ali abi alemsin ya diyor. Vallahi.
0: Öleyim Allah. İzin ver de yolunda öleyim.
1: İlahi hacım yapma böyle şeyler ya.
0: Cemalini görelim Allah.
1: Her şeye hayret eden müzik türü. Ne ola ki acaba? Ben daha ne yapayım ya? Elif Hanım'dan da doğru cevap geldi.

Bu eser YouTube'da, sadece YouTube'da 141 milyon kez dinlenmiş, bir ilahi için rekor. Spotify ve başka platformlarda sayarsak en az 300 milyon dinlenmişliği var, radyolar hariç. Muhteşem bir sayı.

O türü ben istemiyorum. Dinlemiyorsanız zorla dinlettiriyorum arkadaşlar, bakın. Sabah sabah zorla dinlettiriyorum. İstiyorsanız dinlemeyin yani. İlahi Ispartalı Ayşe. İlahi yani, ilahi. ChatGPT'ye soracağım bunu. Şeytanın günahı var mıdır? Bir soralım bakayım. ChatGPT ne cevap verecek? Bir kere ChatGPT'ye sordum. Dinsiz olduğunu söyledi. Ama Murat abi de Müslüman yapmıştı ChatGPT'yi. Evet, ChatGPT'ye sorduk. Hafızamızı da tazelemiş olduk. Evet, şeytanın da günahı varmış. İblis. İşlediği ilk büyük günah Allah'a isyan etmesiymiş. Bak. Aynen öyle.

Ya şeytanların da günahı varmış. Allah'a isyan etmişler çünkü. İblis. Ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şeytanlar insanlara zorla günah işletmezler. Vesvese verirler. Vesveseyi yersen günah işlersin. Her şey kendinde bitiyor. Şeytana suç bulmayın. Şeytanın bir suçu yok. Ya öyle her şey ya şeytan öyle yaptı işte şeytan yüzünden falan yok öyle bir şey yok abi. Suç sizde. Şeytan vesveseyi verdi. Gaza gelmeyecektin. Ey yavrum ey. Yapın yapın ondan sonra şeytan yaptı. Şeytan öyle istedi. Olmaz öyle bir şey yok. Hakan Taşıyan'a çok benziyor sesi ha. Güçlü Soydemir'in bu arada. Abi ne yaptık sabah sabah ya? Aba! Nasıl bir şarkıdır bu? Bizi diplere götürdü, derinlere götürdü. Dur şuradan çoktan beri çalmadığımız bir şey çal. Şunu çalalım bakalım ne diyor.

Bu arada Hristiyanlıkta da şeytan günahkar kabul ediliyormuş. Tanrı'ya baş kaldıran, insanları günaha teşvik eden düşmüş bir varlık olarak görülüyormuş arkadaşlar. Bu bilgiyi de verelim.

어허. 하디 bakalım gönderin gönderin gelsin. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Bugün de veda vakti geldi. Düşündüm de Raşit kardeşime hakkını helal et. Senin günahların çekilmez, kusura bakma diyor. Benim günahım bağ zaten bana et. İlahi Ali. Güçlü ve Derviş Soydemir kardeşler. Sesleri çok benziyor birbirlerine. Eyvallah. Ali abi buyur kayısı ikram edeyim diyor. Valla kayısılar bahçe kayısısı. Oo güzel duruyor. Afiyet olsun Demet. Beytullah güzel bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Ben gider güle güle. Güp güzel mus mutlu bir gün diliyoruz Beytullah. Aşka son. Gönder gönder gelsin emojiler.

Vay be, şunu da dinletelim. Bir dörtlük de buradan sonra veda edelim. Hadi bu da gelsin. Bugün Suat'a çok takıldık. Ala ben darılmam kolay kolay diyor. Eyvallah kardeşim. Hakkını helal et. Bugün takıldık Suat'a. Hacım eyvallah. Yolun açık olsun. Hacım şu ses ayarlarını yarın halledersek inşallah düzelteceğiz. Yapacağız onu da. Şenol Deniz'in keyfini çıkartıyor vallahi. Oh kumsal deniz, pindirinx, mis. Kemal müdürüm de çalışsın makinaların başında. Kolay gelsin Kemal. Emin abla Dankeşön Mersi. Süleyman Bağış kolay gelsin Süleyman. Yayından sonra görüşeceğiz Süleyman'la. Gonca Hanım teşekkür ediyorum. Isparta'lı Ayşe Dankeşön Mersi. İlahi mi? Evet ilahiydi. Müzik, her şeye hayret eden müzik türü ilahi arkadaşlar. İlahi. İlahi siz dinleyiciler. Geç geldin abi diyor. Nerede o eski günler? Geç geldim de İbo'nun yayını var. Birazdan İbo yayında olacak. O yüzden veda etmemiz gerekiyor. Murat abi, Murat Erdatlı, Dankişön, Aynur Demircan teşekkür ediyorum. Elif Hanım teşekkürler, Ayten Hanım teşekkürler, Kemal teşekkürler kardeşim. Funder Arda dinlettik. Burdurlu Mehmet teşekkürler. Nesrin Hanım. Haydar, Dankişön. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bizimle birliktesiniz, iyi ki Viyana FM'desiniz. Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte birlikte olacağız. Hepinize güpgüzel, musmutlu, kopkolay bir gün diliyorum. Tatilde olanlara hayırlı tatiller. Keyifli tatiller olsun. Gidecek olanlara da şimdiden hazırlıklara başlasınlar. Pasaportlarla, vizelerle başlayın hazırlıklara. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Allah'a emanetsiniz. Ali Süzen.

Herkese günaydın Gıta Morgan, iyi sabahlar Avrupa. Herkese sevgiler, selamlar. Ali Süzen'e teşekkürler, güzel bir yayındı. İbrahim Elden'le pozitif enerji başlıyor. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bugün çok harika bir radyo yayınına hazırlık yaptım. Ya ben biraz daha böyle 90'lar kafasındayım bugün. 2000, 2010, 2020, belki 2026 rap müzik falan. Ama ilk dakikalarda şöyle biraz eskileri canlandıralım. Ne varsa eskilerde var ya. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Başlayalım mı? Hadi o zaman şöyle bir hoş geldin. İyi yayınlar İbo'cum. Canımın içi, özledim seni. Hava çok sıcak ama sen klima görevi görüyorsun. Şöyle güzel biraz şımartma mesajları alalım.

0: dans etmeye, eğlenmeye hazır mıyız Avrupa? Ses ver. Şimdi.
1: Yalla, yalla kaderim yalla. Acıları bana yalla. Ne de olsa dert varsayım ya ben. Vur ya.
0: Ooo, kimler aramızda? Bugün yine harikalar yaratan mesajlar var. İşte ben bunu seviyorum ya. Hadi sesime gelin. Yeni dinleyicilerimiz var. Eskiler yeniler, daima yeniler. Öyle var Eci. Eskiler yeniler, daima yeniler. Murat abi hoş geldin Canikom diyor. Hoş bulduk. Ya astrolog Murat da aramızda. Murat abi sen yeni işini buldun ya. Bugün Murat abi kovaları ne bekliyor? Dün beni arkadaşlarım arıyor gece. Canım ne dileğim varsa, Allah ne dileğim varsa kabul etsin. Amin. Ne kadar çok sevenim var ya, yemin ediyorum. Gece gündüz uyutmuyorlar beni. Nuray ablam hoş geldin. Southside Piercing. Guten Morgen. Yaya. Stuttgart'ta hava çok güzelmiş. Geliyorum Stuttgart. Bekle beni. Tarkan diyor ya, Ankara. Ankara demişken bugün Trump geliyor ya. Trump ve ekibi. Ankara'ya mı gitsem acaba ya Trump'la? Acaba beni bu zirvede kabul ederler mi? Emine ablam hoş geldin. Nasılsın? İyi yayınlar. Çok güzel bir gün olsun demiş. Amin. Teşekkürler ablam. İbo havuza gideceğim. Vallahi keyfimi yerine getirmen lazımmış. Nasıl ya? Ben ne yapabilirim keyfinin yerine gelmesi için? Şarkı çalıyorum işte. Haydar amca ellerinden öpüyorum. Nasılsın? Neredesin? İzmir'de misin? Guten Morgen Haydar amca. Eda'nın babası. Her şey gönlünce olsun. İzmir, Urla. Acaba benim Ali Ağa'ya mı gitmem lazım? Haydar amca Ali Ağa uzak mı sana ya? Burak hoş geldin Viyana'dan. Guten Morgen dostum nasılsın? İsveç'ten Sabri Salih geldi. Kral ya o bir efsane ya.

Dün yoğunluğumdan kulak veremedim, akşam Akif'teydim demiş. Oo, sabah ben de akşam Akif'te. Yolla. Günali Süzen'le başlıyor Sabri Salih. Sonra biraz bende, biraz Akif'te. Bütün gün ya Sabri abi bizim kıymetlimiz ya. Sabri abi o sahildeki civcivler ne öyle ya? Hollanda'dan papatya. Günaydın. Guten Morgen. Dövmeli Tülay, hoş geldin. Kaçıncı dövmeni yaptırıyorsun Tülay? Halk soruyor. Millet yemiyor, içmiyor. Tülay'ın kaç tane dövmesi var? Ben ne bileyim Tülay'ın kaç tane dövmesi var? Bana böyle şeyler sormayın. Yanaklarım kızarı. Ben utangaç bir adamım. Günaydınlar. İbocuğum hoş geldin demiş. Hoş bulduk Dövmeli Tülay. Sinem diyor ki nasılsın İbo? İyiyim, sen? Dortmund güzeli. Hadi bakalım. Kübra'nın çok yakın arkadaşı sevgili Sinem ve sevgili Pınar da kulak veriyor. Teşekkürler Bahçeşehir'den Pınar. Dükkanına geleceğim. Ne zaman geleceğim biliyor musun? Perşembe günü kahvaltı hazırla, senin dükkanda yayın yapayım Pınar. Olur mu? Aynen, çok söz verdim. Kadıncağıza gidemedim bir türlü. İnan ki uykularım kaçıyor. Sana gelemediğim her gün. Şaka şaka. Gelirim Perşembe günü, kahvaltımı hazırla canım. Perşembe sendeyim, okey? Ya da şöyle bir şey olabilir. Cumartesi günü... yok, cumartesi yetişemeyiz. Manifest var. Okey. Perşembe günü en güzel gün. Çünkü çarşamba eğitim var. Perşembe günü olabilir. Perşembe kahvaltıda sendeyiz Pınar.

Hollanda şarj alıyor şu anda, enerji geldi demiş. Ya süper, Hollanda bizim canımız ya. Şimdi bizim Hollanda'da İpek var, benim çok yakın arkadaşım. Gitti evlendi, inanılmaz bir enerjisi var kadıncağızın. Hollandalı buldu kendini bir tane. Güzel olmuş ama anlaşıyorlarmış. Buongiorno kanki. Vay be kral. İtalya'dan günaydın ha. Hadi bakalım. Ne 24'ünde İtalya'da mıyım? Yok canım İbo. Şaka yapıyorsun. Vallahi İtalya'ya gidiyorum ya. 24'ünde Faruk'un misafiriyim. Bircan hoş geldin. Anka Premium Event. Gideyim de şöyle bir keyif yapayım ya. 30. canım diyor. Ne 20'si? 30 tane dövmem var demiş. Şaka yapıyorsun. Tülay'ın tam 30 tane dövmesi varmış. Asla inanmam. İbocuğum senin şu radyoyunun yemin ediyorum beni benden alıyor demiş Arzu. Arzu ikiz kızlarımız. Benden 4 yaş büyük ama 20 yaşlarındaki gibi görünüyorlar. Arzu ve Oya'ya bir alkış. Onlar Hamburg'da. Hamburg. Sana kaşarlı patatesli börek yapacağım. Tamam valla söz mü? Hadi bakalım. Acaba Pınar...

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Özge çok teşekkürler. Viyana'ya yeni taşındım demiş. Hangi bölgeye taşındın? Söyle de o sokaktan geçmeyelim. Şaka şaka. Hani 12 falansa bizim gönülün arkadaşı mısın? Şu anda gördüm mesajını. Kaldır kolları, kaldır kolları. Hadi bakalım şimdi şöyle bir yaz moduna girelim. Üzerimizdeki şu negatif havayı bir atalım. Pindirinksleri içtik mi bugün? Hangisini içtik? Çilekli, güzel, C vitamini, sıfır şeker. Herkes pindirinkslerini alsın. Herkes pindirinkslerini alsın. Viyana'daki tüm dinleyicilerimiz şöyle bir pindirinksleri alalım. Evet, gayet güzel. Birer yudum içelim. Çileklisi, beyaz şeftalisi, limonlu şeftali, hepsi var. Yeni şişesi ve yeni tasarımı. Çok beğendiniz değil mi? Bayıldım ben de. Soğuk içiyoruz, buz gibi. Evet. En güzel pindirinksi içene bir pindirinkse benden hediye. Bintat süpermarketlerinde de bulabilirsiniz. 22. Viyana'da yeni açıldı. Yakında bir şube daha geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Hazır mıyız? Kaldır pindirinksleri şimdi. Kafaya dikiyoruz, evet. Şekersiz ve glutensiz pindirinks. Lok lok lok lok lok lok lok lok. Bakalım en güzelini kim içiyor? Şu an görüyorum, evet. Kız üstüm başım pindirinks oldu. Dur düzgün iç şunu.

en güzel Pindrings'i içene sürpriz bir hediyem var. Hadi bakalım. Ama fotoğrafta ve videoda göreceğim. Evinde, iş yerinde ve arabasında Pindrings olanları bir görebilir miyim lütfen? Benim de dövmem var ama Tülay kadar değil demiş. 30 tane dövme nasıl olur ya demiş. Bilmiyorum canım, onu git Tülay'a sor. Böyle özel şeyleri bana sormayın ya. Vallahi yanaklarım kızarıyor ya. Ben utangaç bir adamım. Allah Allah. Bana ne Tülay'ın 30 tane dövmesi varsa. Onu o ilgilendirir ya da sevdiceği ilgilendirir. Allah Allah, bu sıcak yaz günlerinde. Plajda düşünemiyorum onu. İbocum sen harbi tam bir kova burcusun demiş ya. Bu hafta senin haftan, hiç göremedik bir şey. Tüm astrologlarıma küstüğüm için yenisini ayarlıyorum hemen. Dün birisiyle tanıştım. Hemen programa davet edeceğim. Ya bana içten, doğal, samimi, benim halimden anlayan birisi lazım. Ben değişken insanları sevmiyorum. Abi çok değişken insanlar var çevremde ya. Akşam ayrı, sabah ayrı, hiç uğraşamam. İbo beni Luna Park'a yollar mısın demiş. Tabii gönderebilirim Bostancı Luna Park'ına. Benim çok sevdiğim kıymetli avukat arkadaşım Buket de dinliyor. Günaydın İbo'cuğum. Ya sen adamsın ya. Şenol abi plajda Pindrings işte. Abi Şenol abi ve Esin ablamı bir alkış alabilir miyim? Adam İtalya'da Pindrings'ini de koymuş ya.

Fotoğraflar gelmeye başladı. Gönül çok güzelsin ya. İbo'cum Pindirix mi daha güzel, ben mi demiş. Gönül bana kızma ama Pindirix benim sponsorum olduğu için onu anlatmam lazım canım. Seni anlatamam radyoda. Senin güzelliğini radyoda anlatamam. Zaman yetmez. Oo. İbo sabah yürüyüşünde. Pindirik sana kaç para verdiyse iki katını verin beni anlat demiş de Gönül. Vallahi senin güzelliğini anlatırım. Sen bana paradan haber ver. Benim programımı komple satın alabilirsin güzelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Elden'e sponsor olmak isterseniz 15 Temmuz 15 Eylül tarihleri arasında çok özel bir kampanya yaptık. Haberiniz olsun bununla alakalı. Ama sadece bir tane sponsor alabilirim şu anda. Bir tane yerim boşluğum var, haberiniz olsun. Yani istediğiniz kadar paranız olsun, bunu satın alayım. Nine, bir kişi alacağım. 15 Temmuz 15 Eylül tarihleri arasında bana sponsor olacak olan bir kişi, bir markayı tanıtabilirim. Bununla ilgili benimle iletişime geçin lütfen. Ama size çok özel bir fiyat vereceğim. Yaz tarifesi uygulayacağım size. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Kumdan kale yaparken ben demiş. İbocuğum benim selfimi görmedin. Çok özür diliyorum, hemen bakayım ya biraz. Gönül'ün en son attığı fotoğrafa aklımız orada kaldı. Abi nasıl bir selfiydi o ya? İbocuğum bak ben de şu an Fethiye'deyim, teknedeyim, kıymetini bil demiş. Valla kombinine bayıldım. Çiçekli böcekli ne kadar güzel ya. Bir şey söyleyeyim mi? Saçlar, tip, Allah'ım bu var ya. Yemin ediyorum ponçik ya. Ayşenur, çok teşekkürler. Ayşenur'dan bir selfie gel. Şu ışığı açsana biraz. Heh. Kelebekler Vadisi'ne gidiyoruz İbocum demiş. Viyana'dan yola çıktık. Şu anda neredeyiz tahmin et demiş. Burası Antalya biliyorum. Kuaförden bir selfie yollamış sevgili Pınar. Saçlarım nasıl olmuş demiş. Dalgalı, çok güzel. Valla kombinin de iyi. Pınar, perşembe günü kahvaltıda görüşürüz canım. Kübra'nın kuzeni Pınar. Şimdi Pınar'a o yüzden mesafeli davranmam lazım. Ne konuşursak, çünkü hepsini otomatikmen Kübra'ya söyleyeceği için

Şimdi uçak biletlerimize baktık da kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın en iyi markaları arasında, bak kovaları dediler ya, hani gerçekten bunlar biliyor bu astrologlar. Yemin ediyorum, hani İbrahim Elden diye söylemiyorum, bütün kovalar için geçerli. Ya bana uydu yani, hani ben kendi üzerime aldım diyeyim. İşte geçiş dönemi şudur budur, iş ortaklıkları, şuraya gideceğin, şu seninle. Hiç ummadığım, gerçekten hiç beklemediğim birisinden bile. Gerçek anlamda bunu söylüyorum, iş anlamında. Harika bir teklif aldım ya. O yüzden bunu iyi değerlendirmem lazım. Şenol abi, dün Aslan'ın doğum günüydü de. Oy benim paşam ya. Aslanımızı öpüyoruz yanaklarından. Sevgili Şenol abinin oğlunun doğum günü. Yakışıklı aslanımızın bize yeni yaşı, sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Yanaklarından öpüyorum kocaman. Babası onu İtalya'da doğum günü kutluyor onu. Zenginlik böyle bir şey işte ya. Kaç kişinin babası İtalya'da doğum günü kutlar ya? Allah süper ya.

Firdevs Oğuz, çok teşekkürler. İbocum nasıl görünüyorum demiş. Oğuz harika görünüyorsun. Beni de yorumlar demiş. Şengül hoş geldin Kıtan Morgan. Viyana'dan sevgili Şengül'e de günaydın, iyi sabahlar. Acaba ben 24-26 Temmuz'da İtalya'da mıyım? İbocum kulağım sende diyor. Çok teşekkürler. Hoş geldin sevgili Bircan, Anka Premium Event. Hoş geldin Stuttgart.

bugün en yakın arkadaşınıza bir radyonun linkini atar mısınız? En sevdiğiniz, nazınız geçen. Hadi bakalım herkesten alalım. Şengül, senle başlayalım güzelim. Dövmeli Tülay, en yakın arkadaşını radyoya getir. Yaz döneminde Murat abi, Şenol abi, sevgili Gönül, Salim abi, Salim abiye de bir günaydın diyelim. Salim abi, en sevdiğin birisini radyoya davet et. Hani ne oldu bizim o oyuncumuz? Salim baba, Ece'ye ne oldu? Yanına yanına, al beni yanına. Günaydın, herkese selam. Evin Kast. Bugün bir arkadaşımızı radyoyu WhatsApp'ına davet eder misiniz? Bugün en az bir 50 kişiyi WhatsApp'ta görmek istiyorum. +43 660 130 19 79 yaz dönemi sevdiğiniz bir arkadaşınızı radyoya davet eder misiniz lütfen? Hayat paylaşınca güzel. Kıymetli dinleyenlerimiz, Davut arkadaşımızın bir mesajı var. Teşekkürler. Bursa'da Sinan Akçıl rüzgarı esti pazar günü. Çok da güzel geçti be. Kapanış iyiydi. Sonra Sakarya'da şu anda Kültür Yolu Festivali. Afrikalı Ali abim var. Sakarya'ya selam. Bir Sakarya yapıp geleceğim hemen günübirlik. En yakın arkadaşını radyoya davet eden bir arkadaşımıza sürpriz bir hediyem olacak.

Benim arkadaşlarımın hepsi dinlediği için yeni arkadaşlıklar edinemem Şengül. Tüm arkadaşlarım dinliyor çünkü. Kimi davet edeyim? Ben ağzımla reklam yapıyorum demiş. Oo, sen bizim reklam tabelamızsın ya. Bugün güne Pindinix'te başladın mı Şengül'cüm? Şengül, güzel bir Pindinix hiç de bize gönderemem. Benim için en güzel sürpriz seninle olmak kanki demiş. Vay Şenol abi, sen işi biliyorsun ya. Kafama değil bak nereme geldi. Tabii tabii kim ölüyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Sözlerine koyup attığın o taşlar. Sıradaki şarkıyı Betül'e ve bana yollar mısın demiş Ozan. Tabii ki. İstanbul'dayım İbo'cuğum. Bana da bir şarkı. Tabii ki. Sude diyor ki benim şarkım ne oldu? Geldi bak şarkın. Hazır mısın? Ankara'dan sevgili Sultan'a da selam, dün yazdı bana, diyor ki ya sen çok çabuk hiç aramıyorsun, hatır sormuyorsun, ne yazık ki öyle bir yapım var ya. Ama bu benim ilgisiz olduğumu göstermiyor.

0: misin?
1: Ankara'daki arkadaşlarımın hepsi takım elbiseli şu anda ya. Fotoğraflarını görüyorum. Yazık ya bu sıcakta. Aşkımız olay. Ben de burada kısa şortumla yayın yapıyorum. Tüh ya. İkimiz de çalışıyoruz. Aramızdaki fark.

Murat abi ne zaman geliyorsun İstanbul'a? Gel de klimalı ortamda seni uyutayım. Adamı sıcacık yerde yatırdık geçen sene var ya. Ben nasıl misafirimi böyle yaparım? Kaç gündür uyuyamıyorum ya. Sen gel Murat Erdatlı'yı sıcacık. Adamca. Ha, kıyamadım ona hasta olmasın diye o yüzden. Geçen gün bir tane avukat arkadaşım geldi. İşte, İbocum çayın var mı kahven var mı? Var dedim gel. Oo diyor buz gibi falan. Dedim Murat Erdatlı bunu duysa Murat abim. Ulan İbo. Bizi yatırdın sıcacık yerde kanter içinde bıraktık. Söz konusu Ayşe Fatma Hayriye olunca klimalar açılıyor. Tüh ya, kumanda buradaymış ya. Özlem diyor ki günaydın İbrahim'cim nasılsın? Seni dinliyorum bak yanımda kim var demiş. Vay Çiğdaş. Nereye gidiyorsunuz kızlar böyle? Özlem ve Çiğdem benim çok yakın iki arkadaşım. Seni dinliyoruz şu anda yoldayız, arabadayız. Bize de bir şarkı yollar mısın? Çiğdem'in çok selamı var. Hayırsız beni kahvaltıya çağıracaktı, unuttu demiş. Vallahi unuttum ya. Ama en yakın zamanda yapalım olur mu? Aman ben herkesi davet etmişim ya. Arkadaşlar ben mutluyken söz verdiğimde lütfen dikkate almayın. Pindinix içiyorum. Hadi bakalım güne başladık demiş. Viyana'dan sevgili Asaf.

0: Hadi bakalım. Oo, nasıl bir şarkı be.
1: Bilmem ki kaç geceye hoş geldin yazıma kışıma. Kıyamam.
0: Hoş geldin yazıma kışıma.
1: Ölürüm sana bir şey olsa.
0: Ya nerede böyle aşklar be, aman. Sabah erkenden bırakırlar vallahi. Hadi burçları yazalım. Murat abi yorumlasın mı? Murat abi burç yorumu yorumlasın diyenler. Elleri göreyim. Hadi burcunuzu yazın o zaman. Kıymetli dinleyenlerimiz, herkes burcunu yazsın, size kim olduğunuzu söylesin. Murat abi. Bakalım radyomuzu dinleyenler arasında en çok hangi burçta olan dinleyicilerimiz var? Koçlar var mı mesela aranızda? Koç, boğa, ikizler var mı? Yengeç, balık, kova, oğlak var mı? Akrep, gönder gelsin yay. Aslanlar burada mı? Haydi o zaman burç yorumları geliyor. Balıklar burada mı, balıklar?
1: Ah bir de dokunsan yangınlar az gelecek. Anlattım yokluğunu.
0: Bilmem. Evet, mesajlar gelmeye başladı. Teraziyim demiş. Yazım. Hadi bakalım teraziler de gelsin. Murat Erdatlı yorumlayacaksa
1: şey olsa, ömrümden ömür gider.
0: Yazalım demiş Mustafa Bey Viyana'dan.
2: Bir sahilde vurunca aşk, sanki kalbim her gün tatilde.
0: Aslanlar Murat'a bak. Nuray abla diyor ki Murat yorumlayacaksa demiş hemen. Evet Murat, hadi yorumla bakalım aslanları. Hollanda'dan sevgili Papatya Terazi. Gönül beni de yorumlasın ikizler. Oo. Sevda Hanım geldi. Koç kadınıyım. Aslan kadınıyım demiş. Emel Hanım hoş geldiniz. Sinem diyor ki bekliyorum yanında bir yengeç kadını. Pınar yengeç kadını. Düsseldorf'tan Kübra. Akrep kadını çok tehlikeli. Büyük hayalleri var. Beni İtalya'ya götürür müsün İbocum demiş Kübra, tabii ki.
3: Bir o yana bir bu yana yürü hadi göster bana o eşsiz dansını. İnadına inadına inadına düşmez yük.
0: Hilal geldi. Hilal de o da yay kadını. Hoş geldin Hilal.
3: Yürü, hadi göster bana.
0: Heyecanla bekliyorum. Hadi heyecanlandırayım hepinizi. Yaz burcunu en yoğun hangisi şu anda bakalım. Terazi, aslan, akrepler geldi, yengeç. Abi hepsini yorumlayamaz. En yoğun hangisi? Birkaçını oğlak geldi bak. Şengül oğlak kadını. Tülay oğlak kadını. Oğlak da çok. Murat abi not al. Akrepler, yengeçler, oğlaklar, aslanlar. Hepsi çok. Ve teraziler. Bir terazi tüm burçlara bedeldir demiş. Emel Üsküdar'dan. Firdevs Hanım hoş geldiniz. Bu ne güzellik be.
3: Bir o yana bir bu yana yürü hadi göster bana.
0: Neresi burası? Yunanistan'da tanışmıştık. Kız tanıyamadım bir kere. Yemin çok özür diliyorum ya. Gümülcine de tanıştık Firdevs, çok özür diliyorum. Tanımamazlıktan geldim ya. O kadar da yürümüştüm yemin ediyorum. Sabahları böyle o kadar yürüyüş yaptık kızcağızla. Diyor ki İbo aşk olsun bizi tanımadın mı? Sabah yürüyüş arkadaşımdı benim İtalya. İtalya'ya beni de götür demiş. Olur. Ben herkesi çağırıyorum İtalya'ya ama.
4: Eller havaya, bir sağ, bir sola.
0: Aynen Emine ablam. Emine ablamın burcu da balık. Murat abi ona göre yorumla.
4: Bir sağ, bir sola.
0: Çok iyi ya. Zehra Hanım hoş geldiniz. Ben de terazi burcuyum. Hadi beni de yorumlasın bakayım. Akrebim İbocuğum. İsa geldi. Hoş geldin İsa.
4: Bir sağ, bir
0: ya biraz da goy goy yapalım ya. Keyfimiz çok yerinde bugün. İsa Bey hoş geldin.
4: Çalkala, çalkala.
0: Hadi bakalım ikizleri de yorumlasın da görelim demiş. Teşekkürler. Burak balık erkeği. Burak şansın yok ama neyse. Şaka şaka birazdan yorumlayacak. Bakalım hemen. Abi çok var. Bunların hepsini mümkün değil. Yarısını birkaç tanesini yorumlasın Murat abi. Diğerlerini ben yorumlarım. Erdat da şimdiden sesli kayıtlar ama birer dakikada hepsini yorumla. Murat Bey mi bakacak benim burcuma demiş. Niye beğenemedin mi? Serkan Bey diyor ki Murat Bey mi bakacak? Sana kim lazım? Oğlak kadını aynen Şengül Murat abi bakacak birazdan. Hollanda'dan Ayşe diyor ki zaten kıymetli eşimle bakalım uyumumuzu bulabilecek mi demiş. Ne kadar güzel. Mehmet kıymetini biliyor ama seni, o da seni çok seviyor. Sedef diyor ki hadi bana da baksın demiş aslan kadını. Aslan kadar aslan. Hadi yükselen yaylara da gelsin şarkı. Murat abi yorumlara başlıyor.
5: Günaydın İbrahim, iyi yayınlar. Dinleyicilere iyi dinlemeler. Aslanlardan başlıyoruz. Aslanlar karizmatik ve lider ruhlulardır. Tabii ki özgüvenleri de çok yüksek.
0: Evet.
5: Girdikleri bütün ortamlarda dikkat çekerler. En çok özelliklerinden biri yaratıcı, koruyucudur. En iyi anlaştıkları burç, koç ve yay, kova ile de idare edebilirler. Aslanlar kürklemeleriyle bilinirler.
0: Çok iyi ya. Aslanlar da kükremeleriyle bilinir.
6: Eczanelerde satılmayan.
0: O ne ya eczaneler? Murat abi bir tane daha gönder gelsin. Artı 43-660-130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Burcunuza özel yorumlar Erdatlı'dan. Yeni astroloğumuz. Murat abi işini buldu ne? Ama güzel gidiyor, yemin ediyorum. Birçok astrologdan iyi yani. İkincisi geldi, bakalım kimi yorumlamış.
5: Aman Emine gelmiş. Tamam arkadaşlar, iki tane sahabe çölde giderken... Evet, balıklara geçiyoruz. Empati, yetenek, olağanüstü yüksek, merhametlidir. Sanatı çok severler, alışverişi çok severler. En iyi anlaştıkları burç ikizlerdir.
0: Lan bu korku var ya, insanı neler yaptırıyor. Ya çok iyisin ya. Ya Murat abi var ya, programa renk kattın ya. Emine ablam iyi ki varsın sen de ya.

0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gönder gelsin. Herkes burcunu yazsın ya. Kaç kere demeli bir insan. Aynen Şenol abi. Murat abimiz canımız ya. Şarkısı. Kafamda beni sevmiyor. Ayşe'nin sesli mesajı var. Hollanda, günaydın Hollanda.
1: Günaydın İbo. Acaba sen yazıları tersten mi okuyorsun? Yani neden tersinden okuyorsun ya?
0: Kızım tersten okumuyorum. Ben herkesin yazdığını okumuyorum. Allah'ım ya. Olduğu gibi okusak biz burada var ya. Bir şey soracağım. Senin yazdığın gibi okusam olmaz. Çok yaşa be Murat abi, bizi güldürdün diyor ya. Murat abim güldürür vallahi. Bayıldım diyor, çok güzel yorumlar. Şengül diyor ki Murat abi çok iyi. Murat abimiz var be Viyana'da. Sizi de güldürüyor, eğlendiriyor, daha ne olsun. Gürcan abinin burcu ne Murat abi, onu da arasana hemen. Dündar geldi, hoş geldin. Dündar da tatilde şu anda. Dündar diyor ki hadi diyor, boğa erkeklerinde

Çok güldüm diyor ya Emineciğime. Çok selamlar diyor. Nuray abla Emine'mi öpüyorum demiş. Nuray abla. Ya ne kadar güzel. Aslanlar kükremeleriyle meşhur diyor. Kovalarla da diyor ara sıra anlaşırlar. İbo'cum ben İsmail, bana da güzel bir şarkı yollar mısın? Murat Bey beni de yorumlayabilir mi? Yay erkeğim demiş. Biraz beklemen lazım ya. Şu anda daha teraziler var. Akrepler var, yengeçler var. Pınar Bahçeşehir'den bekliyor. Düsseldorf'tan Kübra kadıncağız dünden beri yorum bekliyor. Valla bıktım artık İbo, yorumlayacaksanız yorumlayın mı? Öpücük atmış sonra. Bu kadının tepkilerini bana... Çok sert geliyor ya. Yolda dinliyorum, beni de yorumlasın demiş. Var ya, biz her yoruma 10 euro alsak Allah bereket versin. Emine abla diyor ki ben de öpüyorum Nuray ablayı demiş. Çok teşekkürler. Abla bak, sizi Stuttgart'a davet ediyor. Gidecek misiniz? Viyana ile Stuttgart kaç saat ki? 6-7 saatte gidersiniz. Ne olacak? Gece 12'de çıksanız yola, sabah 6'da 7'de Stuttgart'tasınız. Bence bir şey değil yani.

Aslında var ya, Viyana'da bir tane taksi kiralayacağız Murat abin taksisini. Kişiye özel burç yorumları. Birinci Viyana'dan bir başlayacağız 23'e kadar. Vallahi bak. Araheste, 30 Euro'dan kapıyı açsak. Dur bakayım kaç para kazanırız. Artı 43-660-130-19-79. Bu arada radyonun WhatsApp'ı. Hesap makinesine gireyim. 23 çarpı. Kaç para dedik? 30. Güzel para kanka. Günde 690 euro. Günlük 700 euro. Murat abi, günlük 700 euro. Nasıl?

0: Günaydın sevgili Gülay Gümülcine'den. Bana da bir günaydın yok mu? Yayını dinliyordu. Çok teşekkürler. Burcun ne sevgili Gülay? Sana da selam yollatalım. Murat abi bak Gümülcine'den Yunanistan'dan Gülay Hanım Burcu'nu yazacak. Ben de Burç yorumu istiyorum demiş. Saliha Hanım çok teşekkürler. Firdevs Hanım. Ya bence Murat abi bir tane daha yapsa yeterli. Diğerlerine ben bakacağım. Özlem ve sevgili Şafak Hanım hoş geldiniz. Diyarbakır'dan günaydın diyorum demiş. Vallahi güzel fikir ha. Taksiye binen herkese şöyle güzel bir burç yorumu versek. Hem yolculuk boyunca Murat abi de anlatır. Takside burç. Vallahi tutar ha. Bak al sana proje işte. Taksiyi de giydiririz. 12 burçtan giydiririz böyle. Millet gideceği yere kadar burç yorumlarıyla gider yani. Allah bir şey söyleyeyim. Sırf millet burç yorum için biner taksiye değil mi Murat abi?
1: Evet. Şimdiki burcumuz yay. Bunların arasında Gürcan abim de var. Yaylar bu ay yurt dışı seyahatlerini çok severler. Tatile gitmeleri lazım. Bol bol para harcamaları lazım. Sadece dikkat etmesi gerekenler yanındakiler çok naz yapabilir. Fazla onlara kulak asmasınlar, burunlarının dikine doğru gitsinler. Tatilde de ruhsal ağırlıklarından biraz arınsınlar. Yay eğridir ama oku atar, yay elde kalır.
0: Ya Murat abi çok iyi ya. Aa çok güldüm ya. Teşekkürler. Ayda serseriye sevmesi kolay. Gönlünü kışlara mahkum tutsa. Tüm yıldızlar adına... Murat abi yengeçler bekliyor Murat abi. Şu an yengeçler yemin ediyorum kıskaçlarını çıkarttılar. Çık çık çık çık. Yemin ediyorum bak bir sürü yengeç var. Pınar yengeç. Esin ablamız yengeç. Merak ediyorum Murat abi bizi de yorumlasın demiş. Yengeçler bekliyor şu anda. Teşekkürler. Hadi bakalım. Sevgili Yıldız Yengeç. Kadriye Yengeç. Selime Yengeç. Oo vay limine. Bir sürü yengeç var. Bu arada Yüzme Hocam da beni dinliyormuş. Yasi, Yaya. Yasi İran güzeli, Tebrizli. Çok selam. Ulan İbo. Havuz hocanı bile bulmuşsun. Ne yapayım ya? Çekiyor mıknatıs.

0: Evet, Gülay Yay Burcu Yay'ı yorumladı az önce Murat abi. Belki bir iki tane sonra bitirelim. Adamcağız takside şimdi müşterileri falan da olur. Uğraştırmasın bizi değil mi Murat abi? Sonra... Bakalım mı hemen şöyle gelsin. Günaydın.
1: Şeyi unuttum. Hangi burçlarla anlaşamazlar yaylar? Boğa burçlarıyla hiç anlaşamazlar. Biraz mesafe bıraksalar veya kendilerini siper alsalar iyi olur.
0: Ya Murat abi ya. Hadi yengeçlere geç. Yengeçler bekliyor. Şöyle bir pindirinks alıp geliyorum hemen. Çilekli bir pindirinks canım çekti ya. Buz gibi pindirinks.

0: bana. Belki... Ya bir Pindirix hazırladım da. Çok iyi ya. Yassın. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindirix. Bol bol tüketin. Bana. İçecek reyonuna gittiniz ya. İlk işiniz aklınızda Pindirix kalsın. Ya bu Pindirix'ler nerede? Lütfen bunu sorun. Da... Viyana'daki tüm Türk marketlerine gittiğiniz zaman. Pardon, bana oradan bir Pindirix. Evet, pardon, anlayamadım. Pindirix. Ya evet. Lütfen hemen içecek reyonundan. Pindirix'ler yerlerinde duramıyor. Beni iç diye şu anda rafta sizi bekliyor. Sen de Pindirix iç, güne güzel başla. Kıymetli dinleyenlerimiz, Pindirix Viyana'daki tüm Türk marketlerinde İbrahim Elden'in sponsoru ve marka değerini yükselten bir değer söz konusu. Bizimle çalıştığı ilk günden beri bugün kalitesine kalite katan Pindirix Viyana'daki tüm Türk marketlerinde. Murat abi, yengeçleri anlatacaksan hemen bekleyelim. Var mı yengeç?
1: Vallahi bugün biraz hava bulutlu. Jüpiter bölgesine zor ulaşıyorum. Jüpiter'den sinyal az geliyor ama yengeci de yapacağız. Ondan sonra bugünkünü bitirelim. Yarınki burçlara devam ederiz. Yengeçlerin koruma gücü çok yüksektir. Ailesine ve yuvalarına çok dikkat ederler. Çok korumacılardır. Bu hafta derin duygularda olacak. Duygularına yenilmesinler. Dikkat etsinler duygularına ve hep önlerine baksınlar yengeçler. Yengeçler haksızlığa hiç gelemez. Haksızlık yapmayın yengeçlere. Yengeçler kırılganlıklarıyla belirlidir. Ve yengeçlerin en iyi anlaştığı burçlar balık ve akrep. Bunlara tabii daha çok dikkat etsinler. Başka burçlardan uzak dursunlar. Çünkü onları üzebilir başka burçlar.
0: Ya Murat Erdatlı, çok teşekkürler ya. Ya adamsın ya. Vallahi çok mutlu olduk. İyi ki varsın. Evet, güzel yorumları için programımıza renk atan Murat abi. Tamamen goy goy içerikli. Ayza'nın onu çok seviyoruz. Ya var ya, beni öldürdün ya. Murat abinin yorumlarını nasıl buldunuz? Lütfen cevaplarınızı WhatsApp'a gönderir misiniz?

Aslan burcunu kaçırdım diyor. Ho, Bircan sen geriden geliyorsun. Bak aslanlar için neler söyledi. Kükremesiyle meşhurdur diyor aslanlar. Ben sende müebbetim, kader seni. Evet ya, terazi de vardı ama çok yoğun Murat abi. Çünkü aynı zamanda taksi de şu anda. Hayırlı işler, bereketli olsun. Sizi kırmamak için elinden geleni yaptı çünkü çok hassas bir insan. Ama şimdi siz de onu bir abi, bir dost, bir arkadaş olarak gördüğünüz için samimiyetinize dayanarak da güzel yorumlar da yaptı. Böyle arada keyifli keyifli oluyor yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Ne güzel işte makara yapıyoruz ya. Aman hava zaten sıcak. Vallahi abi sıcaktır. Hava zaten sıcak. Biraz goy goy yapalım ya. Bakın keyfinize ya. Ölümlü dünya, yemin ediyorum yarın öbür gün zaten hepimiz gideceğiz yani. O yüzden yeni insanlar tanıyın. Takılmayın. Kafanızda böyle bir psikolojik baskı yapmayın. Bırak abi relax. Hiçbir pindirings. Keyfin yerine gelsin.

burası serin diyor, sıcak değil. Allah'ım ne güzel, ne güzel, ne güzel yorumlar. Teşekkürler. Yağmur diyor ki beni de yorumlasın, akrep burcuyum. Canım benim, seni ben yorumlayayım. Akrepler bana gelsin, akrepler gelsin şöyle. Terazi ve akrepler yamacıma gelsin.

Esin abla diyor ki evet ya çok doğru söylüyor demiş. İlk önce kovalardan başlayalım demiş. E tabii kocası kova ya. Esin abla önce Şenol abiden başlayalım.

Aslan boşuna kükremez vardır diyor, çok geçerli bir sebebi. Ya bak hala bak bir şeyi de kabul etmiyorlar. Şimdi aslanlarda şöyle bir huy var. Mesela genelleme konuşmayalım ama benim bildiğim tanıdığım aslanla yola çıkartalım. Mesela örnek veriyorum. Kendi yapamadığı bir şeyi evet ya şöyle oldu böyle oldu inanılmaz manipüle eder. Vallahi bak gerçekten. Yani mesela örnek veriyorum çok iyidir, hoştur ama mesela örnek veriyorum bir şeyleri böyle ters gitsin ya da istemediği bir şey olsun. O senden kötüsü yok. O yüzden aman öyle insanlardan Allah bizleri uzak eylesin. Amin. Kendi yapamadığı şeyleri karşı tarafa yüklemeyi severler. Oğlakları da yorumlamadı değil mi? Oo çok eksiğimiz var ya. Ama sizde bir kumbaraya bir onu en az bir 20 euro atmanız lazım öyle. En az 20 euro. Vallahi bakılmaz yoksa diyor.

0: Canın sağ olsun demiş. Aa, oğlaklar üzüldü ya. Akrepler. Oho, bayağı kişi gönül koymuş. Ama ne yapalım arkadaşlar, yani adam astrolog değil ki. Rica ettik, kırmıyor bizi. Yani. Her aslan bir değil be canım ya. Sana aslanın en kötüsü denk gelmişti. Çok iyi, dedik sana aslanın kötüsü denk gelmiş. İstersen bir ara anlatırım sana iyi aslan nasıl olur. Evet arkadaşlar, etrafım aslan dolu şu an. İyi aslanlar geliyor. Bir de şimdi onların yaklaşan bir doğum günü varmış, öyle diyor. Birkaç şarkı daha dinletelim, sonra biraz mola vereyim ben. Çok yoruldum bugün çünkü. Şenol abi günaydın.
1: Kanki, ben Murat falan anlamam. Benim bildiğim bir Murat Erdatlı var. Onu da Google'a her yere Murat diye yazıyorum. Her seferinde adam diye çıkarıyor karşıma.
0: Öyle. Ya bak ne kadar seviliyorsun Erdatlı, kıymetini bil. Allah'ımıza şükürler olsun, seviliyoruz diyorum şimdi. Ayşegül diyor ki beni de yorumlasaydı Murat abim demiş. Ben yorumlayacağım akrepleri canım, biraz acele etmeyin. Birazdan bakacağım şimdi size. Sizi şöyle bir alalım locaya. Şöyle bir akrepler gelebilir mi yanıma? Yamacıma bir akrepleri, bir terazileri bir alayım şöyle. Şöyle bir akrepleri ve terazileri ve ikizleri şöyle bir alayım. Oğlakları bir şöyle bir yanıma alayım. Şöyle bir teraziler yamacıma gelsin ya. Şöyle bir teraziler, şöyle bir yamacıma gelsin ya. Bir sizi bir yorumlayayım ya. Akrepler, terazileri şöyle bir yanıma alayım. Çünkü benim en çok anlaştığım burç ikisiymiş. Birini sağıma alayım, birini soluma.

Ya geçen Dortmund'da tanıştığım, o kadar çok numara almışım ki yemin ediyorum, o kadar çok insan, ama kimseyi aramayacağım tabii. Instagram'dan yazıyorlar şimdi bana. Link, bayağı bir kişiyle takipleştik. Ben de az değilim ha, yemin ediyorum. Ama benlik bir şey yok gerçekten. Ben bugüne kadar hiç kimseye gidip de ya numaranızı bana verin, öyle bir yapım yok. Genellikle hep karşı taraf gelir verir ya da iletişim kurmam. Dortmund'daki arkadaş grubum bana yazmış. Biz hafta sonu İstanbul'a geliyoruz İbrahim'cimle. Nereye gidebiliriz? Arkadaşlar ben hafta sonu yokum. Hafta sonu manifest var. 3 gün cuma, cumartesi, pazar çalışıyorum. Sizinle ilgilenemem, çok üzülürüm o yüzden. Emine diyor, boğa kadını. Oo. Kız Emine, neredesin sen? Eda'nın bir tanecik kankası ya. Boğaları da yorumlarsanız seviniriz demiş. Boğalar var ya. Emine, sevgilin ya da eşinin burcu ne? Ona göre yorumlayalım. Eda hemen yazsın. Eda zaten terazi kadını. Abi Eda ayrı bir yere koyalım. Eda'cığım seni hemen gel VIP alayım. Farmasinin gülü ya. Valla ekip arkadaşları her zaman dinliyor beni. Farmasinin ben de çok yakında güzel bir üyesi olacağım. Değil mi Eda'cığım? Ne zaman toplantı yapıyoruz? Acaba ben farmaside çok üst düzey mi olacağım? Abi şimdi Eda iş kadını. Eda ile takılırsak parayı buluruz. Ne hala kötü günde firarda için sızlamayacak mı? Öyle... Abi diyor, bu aslanlar diyor kükrüyor mu demiş. Ya İsa. Murat abini yiyorum o ben diye. Ay çok teşekkürler. Çok tatlı gülüyorsun demiş. Çok sağ ol Gülşah. Ona göre... Ben sağındayım demiş. Ona göre aynen oğlak kadınları sağıma hemen gelin. Sol tarafıma da hemen terazileri alayım. Çabuk attın o günlerin pabucunu dama. Ayda yılda bir olsa da muhakkak kara. Terazi 23 Eylül 22 Ekim demiş. Burak, onların hepsine bakacağız kanka. Bunlara bizim Tuğba baksın. Tuğba çok iyi analiz yapıyor. Eda, Ankara'dan Tuğba ile seni tanıştırmam lazım. Bir analiz yapıyor, aklın çıkar. Emine'nin sevgilisi de yok, kocası da demiş. Aa, boğa kadını mıydı? Bir bakayım Emine'nin fotoğrafına. Saçlar, burun yapısı, dudak yapısı, turuncuyu seçmiş bugün. Enerji, saati de çok güzelmiş. Parmaklarına bakayım kız Eda. Ya bugün var ya, bu ikisi çok iyi ya. Emine'yi yorumluyoruz da gözlükleri de güzelmiş. Turuncuyu seçmiş bugün. Edoş'un benim yine beyaz enerjisiyle gelmiş. Gayet güzel ya. Ben de bu hafta İstanbul, sonra Kıbrıs'a gidiyormuş. Beni de götür. İstanbul'a ne zaman geliyorsun Eda'cığım? Eda, Emine'ye söylesene bana kahve çekirdeği getirsin ya. Bir tane çikolata. Ama Emine alsın. Boğa kadını. Emine'nin parası bereketli ya. Günaydın İmo'cum, ben Alp Arslan. Nasılsın kardeşim? İyiyim. Sen nasılsın Alp Arslan? Seni çok seviyoruz. Bak, yakın arkadaşlarımın da selam var. Onlara da uygulamayı indirttik demiş. Çok teşekkürler. Bu arada radyomuz %14.2 büyüdü. Eyo, çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Yazın tatilde bile radyo dinliyorsunuz ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Valla size sarılasım geliyor. Böyle 210 euroluk parfümümle. Bu arada harika bir parfüm aldım da. Edoş'um, İstanbul'a geldiğin zaman Emine'ye çok güzel bir parfüm göndereceğim, tamam mı? Ben

0: Ya çok mesaj var. Burak günaydın. Burak'ın mesajına bakalım.
1: Abi ya bu sıcaklarda bu su fiyatları biliyorsun tavan yaptı. Akreplere bu sene yine yaz doğmayacak gibi mi geliyor? Yaşasın kötülük.
0: Ya bu
2: adam.
0: Ya Burak. Şey İsa ya Burak diyorum. İsa yaşasın kötülük nedir ya? İbo'cum denize gidiyoruz. Geliyor musun demiş. Ben yüzme bilmiyorum ki. Daha öğreniyorum işte. Yasi İranlı. Güzeller güzeli. Tebriz güzeli. Öğretiyor. Kadıncağız iki seanslar öğretiyor valla. Yaşamak isterdim. Bir de dün uygulamalıya geçtik. Yavaş yavaş öğreniyorum. Çocuklarla beraber öğreniyorum. Murat abinin

0: burnundan nefes alıp veriyorsa, ayağını da yere vuruyorsa, o zaman kaçın önünden. Kırmızıya biraz kızarlar. Kırmızı giymemeye dikkat edin. Kırmızı tonlardan kaçının.
1: Aa, en çok anlaştığı burcu unuttun. Erdat'la en çok boğalar en çok hangi burçla anlaşır? Onu unuttum, bak hemen yaz. Yoksa Baden güzeli Emine kızar.
2: Günaydın İbocuğum.
1: Eda
2: Vallahi
1: konuşuyor.
2: sabah sabah bizi o kadar güzel motive ediyorsun ki. Günaydın İbocuğum. Vallahi sabah sabah bizi o kadar güzel motive ediyorsun ki. Zaten moralim hiç yoktu ama şu anda moralim tavan. Emine ile şu anda Bratislava'ya gidiyoruz. Slovakya.
1: Günaydın. Günaydın
2: Yani bak, o da
1: Emineciğim.
2: yanımda şu anda. Ben hafta sonu İstanbul'a geliyorum. Evet, ondan sonra Nurgül'le Kıbrıs'a uçacağım. Yani o yüzden İstanbul Kıbrıs yapacağız. Bakalım, yani senin zamanın yokmuş zaten duyduğuma göre. Neyse, sana güzel yayınlar diliyorum. Her şey gönlünce olsun. Seni bir saat boyunca şimdi Bratislava'ya kadar dinleyeceğiz.
1: Benim zamanım mı yok? Evet ya, tüh ya. Ama benim kişiye göre zamanım olur ya. Ben de az değilim ha. Bak, demek ki ayrım yapıyorum. Oo, İbo. Nein İbo. Arbeit İbo. Ayıp İbo. Biz böyle yetişmedik Almanya'da. İbo. Duydun enerjiyi, hemen rotayı çevirme. Edacığım, Emine'ye söyle bana hemen güzel, böyle en sevdiği kahveyi getirsin. Emine niye gelmiyor ya? Nurgül de bizim canımız ya. Hangi Nurgül? Birinci Nurgül, ikinci Nurgül? Edacığım, bence hafta sonu gelin size locada güzel bir yer yapayım. Kenan Doğulu'da, tamam mı? Çok da eğleniriz. Ya da Ajda Pekkan'da. Cuma günü geliyorsan Ajda Pekkan. Cumartesi Motive, pazar günü de Kenan Doğulu var güzelim. Hemen size bir locada bir yer yapayım. Seversin sen VIP'yi. Ama Emine'yi de getirin. Abi, kovalarla ilgili çok güzel yorumlar bekliyoruz demiş. Arkadaşlar, benim radyo yayınım tamamen içten, doğal ve samimi, goy goy içerikli, bilginiz olsun. Takılmayın yani, kafanıza göre takılın. Çok rahat bir radyo yayını dinliyorsunuz. Ya, İbo'dur, ne yapsa yeridir. Emine Altındaş geldi. Günaydın, iyi yayınlar. Biz hiçbir bilmiyorduk ya, diyor. Murat'ın yeni özellikleri çıktı. Murat abi, astrolog yaptık. Astro Murat. Aa, birinci Nurgül. O zaman kesinlikle Eda, bak, beni aramazsanız daha da sizinle konuşmam. Hangi gün geliyorsunuz İstanbul'a, onu da yazın. Kahve çekirdeğini duyunca. İbocuğum günaydın, ben de seni çok seviyorum demiş. Ben seni seviyorum mu dedim ya. İbo, ağzından çıkanı kulağın duysun. Teşekkürler. Murat abi, bunu okuduk mu? Dur bakayım, yayınladık mı bunu?
0: Tamam. Son
1: Ha,
0: boğaları da
1: bunu yayınlamışık.
0: yorumlayalım.
1: Silmiş çünkü bir tanesini. Okey. Hadi son bir tane daha sesli mesaj alalım ve bitirelim. Erdatlı ne diyor Boğa'nın?
0: Boğaların en iyi anlaşacağı burçlar yengeçler. Sadece yengeçlerin bu kapanına dikkat etmeleri lazım. Başaklarından da anlaşabilirler. Oğlaklarından da olabilir. Oğlaklara biraz mesafe koyabilirler ama çok değil yani. Baktılar, oluyor, olabilir.
1: Murat abi, kova hariç herkesi söyledin. Ya Murat abi ya. Ben sana böyle mi öğrettim ya? Kova burcu hariç hepsini anlattım be canım be. Aa, cuma günü geliyorlarmış. Tam konser saati. Kaldır kolları. Hazır mıyız? Aa, Düsseldorf'tan Kübra. İbocuğum, biz İstanbul'a geleceğiz dediğimizde bize yok dedin ama Eda Hanım geldiğinde loca diyorsun. Neyse, yerimizi bilelim.

demiş. Allah Allah. Bu kadınlar var ya. Pınar da küsmüş bana. Ama Edoş'um benim çok kıymetli arkadaşım ya. Çok seviyorum. Kübra siz yokken Eda vardı. O farmasinin gülü.

Radyomuz %14.2 büyümüş. Bizi büyüten siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkürler. Haziran ayında %14.2 büyümüşüz arkadaşlar. Bu aileyi büyüten siz kıymetli dinleyicilerimize bir kez daha teşekkürler. Arabada, evde, iş yerlerinde en çok Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de dinleyici oranlarımızın yeni katılan ülkeler arasında çok enteresan bir ülke var. Çok ben şaşırdım açıkçası yani. Biliyorsunuz bizi Şangay'da bile dinleyen var, Çin'de, Avustralya'da, Sydney'de dinleyen var. Biliyorsunuz Kanada, Toronto'da da yayınımız da var 100.7. Abi öyle bir ülke bizi dinlemiş ki ben şok. Ah İbo, oralarda bile sesin duyuluyor. Ha, dünyanın ta öbür ucu Avustralya'ya şaşırmadım. Ama bir ülke var çok şaşırdım. Sizce hangi ülke? İbo'cum ben de İtalya'ya bilet bakıyorum demiş Pınar. Bakabilirsin. O 24'ünde. 24-26. Tüh ya, ben Kıbrıs'tayım ya. Eda'lar, Nurgül'ler nereye, ben oraya. Ya çok kıymetli arkadaşlarım, onları sevdiğim için takılıyorum.

0: Şarkılar çok eğlenceli demiş. Son kez sesli mesajı dinletelim abimizi Murat abi.
1: Yok yok, boğalar zaten en iyi anlaşacağı burç kova. Çünkü boğaların ihtiyacı olan her şey kovada var. Kovadan en kötü ihtimal su bile içebilirler.
0: Çok iyi ya. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum. Eda, Emine bak şimdi arabada gidiyorsunuz. Harbiden Emine'nin en renkli günlerinden biri bence bu. Hazır mısınız Tarkan? Dortmund'da çok eğlendik ya. Abi diyor seni çok seviyorum ya. Makara adamsın demiş. Teşekkürler Orhan. Murat oğlaklar candır diyor. Sağ olasın. Aynada bakıştım. Tülay ablamız ya. Dövmeli Tülay. İbocum kaç yaşındasın demiş. Sevgili Tuğba 40 yaşındayım canım. 1.80 boyum var. Ya özür diliyorum. Tabii 1.80 boyum. 85'te kilom. Adana doğumluyum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Her şeyim tas tamam. Yapmaya çalıştım. Yazlığım kışlığım. Bir de yanına yakıştım. İbocuğum senin burcun ne demiş? Kova burcu tabii ki, az önce anlattı ya. Boğalar ve terazilerin en çok anlaştığı burç.

Eda, Tesla ile mi gidiyorsunuz diğer araba? Benim en sevdiğim arabayla mı gidiyorsunuz ya? Instagram'dan İbrahim Elden TV kimler takip almış bakalım hemen. İbocuğum günaydın, nasılsın? Ben de seni Hollanda'dan dinliyorum. İsmim Ebru. Saçlarım nasıl demiş. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Benim burcum da boğa bu arada. Çok mutlu oldum demiş. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkürler. Evet, Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum. Bakalım kimler takip alacak. İbrahim Elden TV. Instagram adresim İbrahim Elden TV. Kuzey Kıbrıs'ta takside dinliyoruz biz de. Açelya. Annemle beraber tatile geldik. Güzel yurt. Peki. Gülay bizim dinleyicilerimizden. O da boğa kadını. Ne kadar çok boğa varmış ya. Ben bunları yeni gördüm bu arada. İbrahim Bey, beni de takip alır mısınız? Ben de markette çalışıyorum demiş. Tabii ki alırım. Evet, İbrahim Elden TV Instagram. İbrahim Elden TV. Hemen güncelleyelim. Yusuf Bey takip almış. Sevgili Orhan takip aldı. Güncelliyoruz. Instagram İbrahim Elden TV. Aysun takip aldı. Viyana'dan dinliyorum ben de demiş. Özge, hoş geldin. Viyana'ya yeni taşındım ve sizi ilk kez, ne demiş? İlk kez tanıştığım insan sizi takibe almış demiş. Anlayamadım orayı Özge ya. Bir daha anlatsana. Yeni taşındın Viyana'ya. Yeni tanıştığın insan mı bizi tanıştırdı? Orayı çok anlayamadım ya. Bir daha yaz orayı. 12. Viyana'ya taşınmış. Evet, orayı anladım. Arkadaşın kim oradan? Bana baksana. Ben de herkesi tanıyormuş gibi. Sen kimlerdensin bakayım? Bintat süpermarketleri 22. Viyana'ya açıldı. Çok güzel bir yerde açılışı oldu. Önümüzdeki günlerde yeni market açılışları da devam edecek. Bintat'ta kaliteli uygun fiyatlar. Kaliteli ürün uygun fiyatlar. Hepsi Bintat'ta. Bintat sizin olduğunuz her yerde.

İsa ya, Murat abiye diyor. Aynen, o fiyatlara gitmeyiz kanka biz. 20 Euro'dan hesapla. Parayı vururuz vallahi. Bir şarkı istiyorum İbo'cum demiş. Kahvemi içerken şöyle dinleyeyim. Hadi dinle bakalım o zaman. Anka Premium Event sevgili Bircan ve sevdikleri için de gelsin. Aslan Kadını. Hadi bakalım. Bu arada radyomuz çok şükür Avrupa'nın tamamında hem karasal hem de dijitalde ortak yayınlar yapıyoruz. Bakın Kuzey Kıbrıs 97.0, Yunanistan 106.9, Türkiye'de Adana 95.5, Bolu ve Düzce 91.0, İstanbul, Yalova ve Bursa 102.1, dünyanın her yerinde de App Store ve Google Play'den dinleyebilirsiniz. Bir pindirings alıp geliyorum. Bugün 5. pindiringsim. Aşk bu hatır. Şekersiz olduğu için keyfim yerinde.

Şimdi günaydın mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Diyor ki İbo nasılsın? Hep dinliyorum. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler. İbrahim Elden'in en çok anlaştığı burç kesinlikle boğalar demiş. Ya çok eğleniyorum seninle radyoda demiş. Bu arada Ankara'dan canlı yayınları da izliyoruz. Ankara'da bugün ve yarın çok yoğun bir gündem var Türkiye'de.

Avukat Buket, günaydın İbo'm, nasılsın? Seni dinliyorum, bak arkadaşlarım da çok selam var demiş. Öykü hoş geldin. Sedef çok teşekkürler. Düsseldorf'tan sevgili Yağmur'a da günaydın diyelim. Özgeciğim, aldım mesajını ama yayınlayamam onu. O şarkının sözlerinde biraz küfür var çünkü. Ben rap şarkılarını yani çok yayınlamıyorum. Çünkü bir anda bir şey çıkıyor aradan. Abi hiç ummadığın anda kalırım burada yemin ediyorum. Sizi dinlemek çok keyifli be hocam demiş. Çok teşekkürler. Sevgili Ayşe, sen de hoş geldin. Sevgili Ayşe, bizim avukat Ayşe mi? Bizim dublajdan. Sizi dinlemek gerçekten çok keyifli be hocam demiş. Geri bildirimleriniz bizim için önemli. Yeni Medya Akademi'nin geri bildirimlerini, güzel mesajlarınızı da bekliyoruz. Güzel parçalar seçiyorsunuz demiş. Teşekkürler. İsmim Doğa. Nasılsın İbocuğum? Hollanda'ya ne zaman geliyorsun İbrahim demiş İpek. İpek, Hollanda'ya gelmem için bir sebep yok şu anda. Ama sen bir sebep oluşturursan gelebiliriz. Yani beni hafta sonu davet etmen için gidiş dönüş uçak bileti alman yeterli, ya da bir konaklama yapacağım yere. Hemen gelirim. Çünkü beni çağırırsanız ben geliyorum. Abi böyle bir çocuk yok ya. Abi boyu çağırmayın ya, geliyor ya. Şimdi benim Faruk var, İtalya'dan arkadaşım. Gidiş dönüş hemen biletimi aldı, otelimi aldı. 24-26 Temmuz'da. Hemen kapattı mesela çocuk. Akıllı çocuk. Hemen kapattı 24-26 Temmuz'u. Siz de Faruk gibi bir hafta sonunu kapatmak için... Arkadaşlar, Guatemala'da bile dinleniyoruz ya. Guatemala'daki dinleyicilerimize de günaydın. Hayır hocam, ana sınıf öğretmeniyim demiş. Ne kadar güzel ya. Ben hafta sonu öğrencinizim. Çok teşekkürler. Hoş geldin bizim sevgili Ayşe. Dublaj okulundan öğrencimiz, kıymetli ailesine. Onu sevenlere de bir günaydın diyelim. Yürü o zaman. Ne bekliyoruz? İyi sabahlar İbrahim'cim, nasılsın? Vallahi çok iyiyim, sen nasılsın? İbrahim, bugün öğlen yemek yeme beraber yiyelim demiş. Olur. Teşekkürler Sedat abi, olur. Beni alırsınız, konum atıyorum. Alper'e de çok selam. Seni en sevdiğin restoranta götüreceğim kardeşim demiş. En sevdiğim restoran neresi biliyor musun? Bak atıyorum WhatsApp'ına bak. Artık anlamıyor, kalbine süpürdüm kalan. İstanbul'a gelen misafirlerimin de buraya götürmek isterim ama burası çok lüks ya. Tüh ya. Haydi gel şöyle Ege'ye gitmeyelim mi? Şarkının ismi neydi ya? Dinleyen var mı? Nurgül, Eda ve sevgili Emine, dinliyorsanız şarkınızı çalacağım hemen. Ama önce Tan...

0: Hazır mıyız? Ben bu şarkının bu bölümüne bayılıyorum. İzmir burada mı İzmir? Ses ver İzmir, canım İzmir. Ne, İzmir'e mi gidiyoruz? Yok canım. Guatemala'ya gidiyoruz.
1: Gel sen ol benden yana, gel gel gel. Varsa bildiğin bir engel.
0: İyi ki varsın ya, bir tanesin demiş. Sen de öyle Nurgül'cüm. Acaba Nurgül İzmir'de keyfi çok mu yerinde?

0: Ne, Çırağan Sarayı'na mı gidiyorum? Bir şey soracağım Salim abi, Çırağan Sarayı'nda sözüm var arkadaşlarıma ya. Salim abi Çırağan Sarayı'nda krallar gibi karşılanıyor. Salim abi Çırağan Sarayı'nı bize ayarlasana lütfen. Arkadaşlarımı götüreceğim oraya. Senin havanla hava atmak istiyorum. Şaka be, ben de ağırlarım en güzelini. Gel senle Ege'ye gitmeyelim mi? Öyle miydi şarkı?
1: Gel senle şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi?
0: Eda hazır mıyız? Ses ver. Güzel hatırlayalım bazı anıları. Hadi bakalım. Acaba biz Ege'ye mi gidiyoruz? Şu üç günlük dünyada biraz gülelim be. Vallahi be. Her şeyi kafaya takıyoruz. O olmuş bu. Ya yiyin için keyfinize bakın. Vallahi be. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçirin. Güzel anılar birik.

0: Ağzına. Hazır mıyız? Geliyor. Geliyor.
1: O gün bugün değil mi?
0: Gülüp İstediğin zaman kardeşim demiş. Oo Salim abi. Salim abi deme öyle şeyler. Bak darlarım seni, hemen ararım. Ege'ye gitmeyelim mi? Arkadaşlar Salim abi diyor ki Çırağan Sarayı emrinde İbo'cum. Ne zaman dersen açarım o kapıları demiş. Evin Kast Ajansı sevgili Salim abi ve tüm ekibine selamlar. Azıcık sevmeyelim mi? Nuray abla Stuttgart'tan hemen gülücük atmış. Aynen. Çırağan bizi bitirdi ya. Çırağan Sarayı'nın grubu arttı valla bak. Nuray var. Bircan var. Songül var. Şimdi sevgili Eda, Nurgül. Sonrasında diğer Emine. Oo. Çırağan Sarayı'nı kapattık ya. Son şarkımızı belirler misiniz artık, ben veda edeceğim. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Bintat'ın çok şubesi var. Yeni şubeler çok yakında. Pindrinks tüm marketlerde, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde Pindrinks'i içebilirsiniz. Sıfır şeker. Şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Çok soranlar var. Çocuklarımız da içebilir mi? Tabii ki. Yeni şişesi ve yeni tasarımında. İçeceğiniz her Pindrinks İbrahim Elden'e doğrudan katkı sağlar.

Şimdi İzmir'de Nurgül birazdan denize girecek. Bize muhteşem bir selfie de yollamış ve sesli mesajı da var. Sevgili Eda, söyleyemedik ya, hangi ülkeye gidiyorsun? Kübra diyor ki ben de kıskandım, ben de şarkı istiyorum demiş tabii ki. Bahçeşehir'e gel İbo'cum, sana cilt bakımı yapacağım demiş. Vallahi yap ya Pınar. Saat kaç? 12. Abiler beni alsa yemek yesek. Onlarla zaten sıkılırım 1-2 saatte. Pınar arasak, beni Harami Deri'den alsa arabasıyla. Güzel. Ben belirli bir zaman arabayı kullanamıyorum. Tam bir süresi var. O süre dolsun. Ondan sonra kullanacağım. O yüzden bu süreçte beni bol bol alın, gezdirin, yedirin, içirin yani. Sonra ben kim bana ne yapmışsa 5 katını veririm.

0: Sevgili Nurgül'ün sesli mesajı var.
1: İbocuğum biliyorsun seni çok seviyorum. Ta bak Viyana'dan İzmir'e geliyorum. Şu anda sahildeyim. Ama ben ne yapıyorum? İbo'yu dinliyorum tabii ki de. İyi ki varsın İbocuğum. İyi ki seninle tanıştım. Süpersin. Ve şu anda sahilde seni dinleyerek daha da keyif alıyorum.
0: Vay vay vay vay. Nurgül ne kadar güzel bir sahilmiş ya. Gözlüklerini yesinler, gözlükler, saçlar. Hangi renk oluyor Nurgül saçların? Karamel mi? Hala 20'sinde, hala hayat enerjisi çok yüksek ya. Maşallah. Hazır mıyız İzmir? Ya düşünebiliyorsunuz bak, İzmir'de sahilde şu anda plajda İbrahim Elden dinleniyor. İşte bu ya.

konuşmak isterim. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ama yıktınız ortalığı, bugün çok tatlısınız. Bugün çok mu iyisiniz ya? Hani bize

Hani bize zaten biz sana ödetmezdik demiş. Ya canımsın ya. Bircan. Başımın tacısınız, lafı olmaz. Vallahi götürürüm. Ben sizi götürürüm, siz ödemeyi yaparsınız. Hiç sorun değil. Ha, Macaristan diyor. Bratislava. Bratislava Macaristan'da değil ki ya. Bu Bratislava ayrı bir ülke değil mi arkadaşlar? Her yeri karıştırdım ya. Tüh ya. Macaristan ayrı, Bratislava ayrı mı? Bunu Murat abi bilir. Hocam biz de şarkı isteyebiliyor muyuz? Tabii ki isteyebilirsin. Ayşe, hangi şarkı? Sertab Erener'den. Kendime yeni bir ben lazım demiş. Şarkısını istiyorum. Kime gönderelim bu şarkıyı Ayşe? Kendime yeni bir ben lazım. Sertab Erener, kendime yeni bir ben lazım. Bu şarkı kime yollayalım arkadaşlar? Hazır mıyız? Kaldır kolları İstanbul! Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya. Gelsin Yunanistan gümülcüne. Ve Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız.

0: Diyor ki İbo diyor o Slovakya'da diyor doğru. E Slovakya'ya gidiyor o zaman bizim bu Eda ile Emine. Karıştırdım ya tüh ya.
1: Yeni bir haber, yeni bir kader. Bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş. Tek tek keşfetmem.
0: Kendime gelsin demiş. Hadi gelsin o zaman.
1: Gerisi bayat. Kendime yeni bir ben lazım.
0: Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Gelsin bakalım. En güzel selfie bakalım kim yollayacak. Yeni bir duruş, yeni Samet teşekkürler. Kardeşim yolda mısın? Nereye gidiyorsun? Yeni bir hayat, abi Slovakya orası demiş. Doğru. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde yayındayız. Yayında olduğumuz için de sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Bircan da çok güzel bir selfie olmuş. Ne kadar güzel bir bahçe burası ya. İbo hadi gel bakalım demiş. Ben de seni kedilerimle dinliyorum demiş. Vallahi eviniz çok güzel. Bahçesi mi burası evinizin bahçesi? Abi millet çok güzel bahçeli evde oturuyor ya. Keşke benim de öyle bahçeli bir evim olsa. Biz gariban iş abi Ataköy'de. 2000 euroluk dairede oturuyoruz, ne yapalım? Yeni bir haber, yeni bir kader. Bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Bir şarkı var, çok güzel bir şarkı, dinletelim. Aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir nedenle. Ayşe kendim için istedim bu şarkıyı diyor. Yeni hadi bakalım. Kader, bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş. İbocuğum benim burcumda koç, koçları da yorumlar mısın? Boğalar, evet ya, boğa burçlarını az önce yorumladık. Kendime yeni bir neden lazım. Teraziler çok iyi ya. Herkes burcunu yazsın, son bir tur döndürelim. Ta ki seni görene kadar. Güzel şarkı.

+43 660 130 19 radyonun WhatsApp'ı. Sedef diyor ki bana şarkı yok mu? Tabii ki var. Ama önce Eda'nın seçimi. Londra'dan Gülşah. Herkese çok selam. Seni dinliyorum İbrahim'cim demiş.

bazen mesajlarda gelen istekler de vardı ama dediğim gibi bazı şarkıları belirli bölümlerini geçelim hemen şöyle. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp ama bir tane şarkı vardı, bir nakarat kısmını bakalım şöyle. Abi hepsini çalamıyoruz ki işte. Nakaratı alalım. Şöyle.

dinleyicilerimiz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yarın Türkiye'nin en popüler noktasından yayın yapacağız. Denizin üstünden yayın yapacağım yarın. İstanbul'un en popüler mekanlarından, yanımdan gemilerin geçtiği. Biraz suyun üstünde yayın yapmak istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Biraz keyfim yerinde çünkü. Sabah güzel böyle bir deniz manzarası, bir kahvaltı yapacağım böyle. Harika bir menü beni bekliyor. Sonra bir yayın. Sonrasında akşam dublaj var zaten. Benden bir tane daha yok diyenlere gelsin bu şarkı. Bence sizden bir tane daha yok ya. Açılır.

Artı 43 660 130 19 79'a gösterdiğiniz ilgi için radyo WhatsApp'ına bayağı bir yoğundu. Teşekkürler. Sizden bir tane daha yok. Sarılalım birbirimize. Hey, çok sıcak ki bu. Sarılmasak. Evet, olur. Ama klima var. Serin serin. Ha, o zaman olur. Yarın görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Çok öptüm. Beni özleyin. Instagram'dan da takip alın beni. Çünkü işte ne yapıyorum, ne diyorum hikayeden bakarsınız. İbrahim Elden TV. Aranızda beni takip almayanlar varsa telefonunun ekranının bu koruyucusu kırılsın, olur mu? Ekranı kırılmasın. Kıyamam, ben dayanamam. Pahalı çünkü. Eğer takip almayan arkadaşlarımız varsa koruyucunuz, telefonunun koruyucusu kırılır. Sen hemen takip alın beni. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. İbrahim Elden.

0: Biyonerdan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Türkiye SEPA'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Türkiye, Avrupa'da euro para transferlerini kolaylaştıran tek euro ödeme alanı yani SEPA sistemine katılmak için resmi başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye ile SEPA üyesi ülkeler arasındaki euro transferlerinin daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha kolay yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin hem vatandaşlar hem de şirketler için önemli avantajlar sağlaması öngörülüyor. Yeni X-ray cihazları kullanılmaya başlandı. Viyana Havalimanı'nda el bagajındaki 100 mililitre sıvı sınırı 3 Temmuz 2026'dan itibaren kaldırıldı. Yolcular artık el bagajlarında 2 litreye kadar sıvı taşıyabilecek. Ayrıca elektronik cihazlar artık çantalardan çıkarılmayacak. Bu uygulamanın Viyana Havalimanı'na özel bir uygulama olması sebebiyle başka havalimanlarında kural farklılık gösterebilir. Eski trenler seferden çekiliyor. Avusturya'da Devlet Demiryolları yaklaşık 50 yıldır hizmet veren 4020 serisi trenleri son seferinin ardından emekliye ayırdı. Özellikle Viyana-Espan hattının simgelerinden biri olan trenlerin yerini daha modern ve konforlu CityJet çift katlı trenler alacak. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Katı atık tesisinde büyük yangın çıktı. Viyana'nın 22. bölgesinde Stadlau tüneli yakınlarında ve A23 otoyolu kenarında bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde büyük çapta yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle A23 otoyolunun ilgili bölümü geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yangından yükselen siyah duman Viyana'nın birçok noktasından görüldü. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla güçlükle söndürülürken güvenlik nedeniyle otoyol yaklaşık 40 saat trafiğe kapatıldı. Depozito uygulaması Türkiye'de başladı. Türkiye'de Temmuz ayı itibariyle uygulanmaya başlayan depozito yönetim sistemi kapsamında ilk 5 günde 7.621.974 plastik, cam ve alüminyum ambalaj iade edildi. Markette kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Belediye ekipleri tarafından Viyana'nın 10. bölgesinde düzenlenen denetimlerde bir markette yüzlerce kaçak elektronik sigarayla çok sayıda tütün ürünü ve ruhsatsız cinsel güç artırıcı ürün ele geçirildi. Yaşlı adam kasıtlı gaz patlamasıyla suçlanıyor. Viyana'nın 21. bölgesi Floridsdorf'ta gece saatlerinde meydana gelen şiddetli gaz patlamasında bir müstakil ev tamamen yıkıldı. Çevredeki birçok binada hasar gördü. Olayda 10 kişi yaralandı. Enkaz altından çıkarılan 94 yaşındaki ev sahibi ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırıldı. Yaralılar arasında hamile bir kadın da bulunurken diğer yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Polis ve savcılık patlamanın kasten çıkarılmış olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Hastanede tedavisi süren 93 yaşındaki ev sakini hakkında kasten genel tehlikeye neden olma suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Göle uçan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kerten eyaletinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil Turrah Gölü'ne uçtu. Araç kısa sürede sulara gömülürken 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Polis kazanın sürücünün direksiyon başında geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini değerlendiriyor. Viyana'da güneşli bir hava olacak. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı gece 18, gündüzse 25 dereceye kadar yükselecek. Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmalarında Norveç Brezilya'yı 2-1, İngiltere Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe kamp için Avusturya'ya geldi. Fenerbahçe futbol takımı Avusturya'da gerçekleştireceği yaz kampı için hava yoluyla Yukarı Avusturya'nın Linz şehrine geldi. Kafile daha sonra karayoluyla kampın gerçekleşeceği Windisgarsten'e geçti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. gurbette.

Evet efendim, geldim, buradayım, başlıyoruz. Ben programcınız Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. Hazır mısınız?

takvim yaprağımız Tamer'in de belirttiği üzere 7 Temmuz 2026'yı gösteriyor ve günlerden Salı. Bugün de başardık Viyana FM kavşağında buluşmayı. 2-2,5 saat kadar birlikteyiz ve güzel bir yolculuk olsun inşallah. Hepimize iyi gelsin.

0: bile güzeliz.
1: Evet, her zaman olduğu gibi bu programların sizlere ulaşmasını sağlayan destek kuvvet diyorum ben onlara. Sponsorlarımıza teşekkür edelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol müşterili günler olsun inşallah. Ve daima bizi desteklesinler. Ve ulusal içeceğimiz, %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz, sıcak yaz günlerinde hemen yanı başımızda olması gereken içeceğimiz Pindrinks'e. Ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyom Viyana FM'e çok teşekkürler.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Sponsorlarımıza da teşekkür ettikten sonra yola koyulma zamanı. Az zamanda çok işler yapmamız lazım. Hayat öyle diyor. Yani hız zamanındayız, hız çağındayız. Ne yazık ki bunu söylerken aslında çok da benimsemeden söylüyorum. Çünkü hayatın bir anayasasına karşı çıkıyoruz. Hızlı hareket ederek hayatın anayasası yavaşlıktan geçiyor efendim. Ruhlarımız bedenlerimizle bir yürümeli. Ama ve lakin 2-2,5 saatte neler olabilir? Çok şey olabilir.

+44 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda söylüyorum. Bu programda da söyleyeyim. Efendim o güzel, o sıcacık, o içten mesajlarınızı bu programda da bekliyorum. Dün ne dedim programda? Yani bir nokta bile koyabilirsiniz varlığınızı hissettiren. Tabii merhaba demeniz çok daha özel ve çok daha güzel ama olsun. Ben aza kanaat getirmeyi öğrendim. Efendim kimler bizlerle birlikte bir merhaba demek istiyorum. Sevgili Tamer'in mesajını görüyorum. Sevgili Ayten'in mesajını görüyorum. Cevat İngiltere'den mesajını bırakmış. Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Zuhal Antalya Kemer'e sevgiler selamlar. Oho, tatilde. Erdatlı babacığım. Erdatlı. Aa, ne kadar kibar söyledim. Erdatlı babacığım. Erdatlı babacığım bizlerle birlikte, Yalçın Emine bizlerle birlikte, sevgili Zekai bizlerle birlikte, Avusturya Swanelnen, Stad'dan, doğru mu okudum? Avusturya Swanelnen, ay telaffuz kötüyse felaket çuvallıyorum, öyle hissediyorum. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı yayınlar Özlem Hanım. Daima hazırız sizi dinlemeye. Aa çok güzel. Dünya bile dar değil, inan ki. Ve aa bu ne? Şaşırdım birden. Şarkı ne çabuk bitti. Ve Burak merhaba. İyi yayınlar dilerim demişsin. O zaman ben de diyorum ki hoş geldin.

0: Evet, Burdur Gölü sana sevgiler, selamlar. Yusuf Hocam merhaba. Selamun aleyküm bizim kız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok iyiyim, acayip.
0: Ya bu acayip kelimesine çok taktım bu ara. Yalçın Emine'nin mesajında da görüyorum. Yani acayip derken sıradan değil, sıradanın ötesinde.
1: Acayip iyiyim.
0: Elhamdülillah. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Yan FM Kavşağı'nda kimler varsa, kimler dinliyorsa selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olunuz. İyi ki varsınız. Burdur Gölhisar'dan sevgiler. Isparta'dan Burdur Gölhisar'a da sevgiler, selamlar göndermiş alıyorum. Ve Yalçın Emine. Gülüyorum ya. Neden bir kelimeye insan bazen takılır ki? Oluyor mu sizde de? Bazen böyle bir kelimeye takılıyorsunuz, olur olmaz yerde kullanıyorsunuz. Bir de olur olmaz yerde kullanıyorsunuz, yanlış da anlaşılabiliyor. Öyle de bir durum var. Merhaba canım benim, iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: Acayip öpüyorum seni.
0: Ben de seni acayip öpüyorum.

Evet, Burak istek çalışma yapmış. İstek çalışma yapmış. Bu da yanlış bir cümle oldu. Burak yapmamış tabii ki. Birileri yapmış, istemiş. Olur olur. Neden olmasın? Radyon açık olsun.

Evet Yusuf Hocam, fotoğraf yine çok güzel. Fotoğrafta böyle nasıl söyleyeyim, kaktüsün bir çiçeği var, tarif edemiyorum. Onun üzerinde bir kelebek var. Yusuf Hocam onu yakalamış. Kelebekler hep uçsun inşallah. İnşallah hocam. Evet efendim, normal rutin mesaj sıralamasına dönelim. Yoksa Tamer'le papazlık olabiliriz. Ya ben o kadar programdan önce yazıyorum. Sen gelmeden önce uğraşıyorum. Sen gidiyorsun sondan başlıyorsun. Hayır, karma yapıyorum artık arkadaşlar. Özellikle yeni dinleyen, ismini yeni gördüklerime birazcık torpil yapıyorum.

Almanya'ya sevgiler selamlar gönderiyorum. Tömer'cim, sen bana sormadan ne örüyorsun? Bu sefer ben böyle bir atılım yapayım. Hoş geldin Biricik Ayral abla, sorularla sallanan bir salı olsun mu? Vallahi olsun, hayat şaşırtır bazen.

Evet, bugün günlerden salı. Programı ilk defa dinleyenler vardır diye tahmin ediyorum. Efendim, salı günleri soru cevap oynuyoruz. Soru cevap oyunun kuralları çok basit. Siz önce siz bana soruyorsunuz. Cevabı evet ya da hayırlı olmasın mümkünse. Yani kapalı, ucu kapalı sorular sormuyoruz. Herhangi bir soru olabilir. Hayata dair, kendinize dair, bana dair. Bugüne kadar sorup da cevabını alamadığınız bir soru olabilir. Aa, çok cevabını aldım.

Hele bir dur, nefes alayım. İplere asılmıştı takvim yaprakları. Kurumaya yüz tutmuş. Ne geçen zamanı geri getiren, ne de gelecek günleri belirten. Kendi kalemimden. Dur bakayım, bir dakika, bir daha okuyacağım. Önce şu stüdyomun camını bir kapatmam lazım.

Evet, bu arada Reşit Kemal de aldı sırayı. Sevgili Burak istedi. Sıraya aldık Burak'ın isteğini ama önce günün sözüne bir yer verelim. İplere asılmıştı takvim yaprakları. Kurumaya yüz tutmuş. Ne geçen zamanı geri getiren, ne de gelecek günleri belirten. Öyle ya. Geçmiş geçmişte kalıyor. Geleceği zaten bilmiyoruz. Gerçekten de iplere asılan takvim yaprakları var. Tamam, teşekkür ederim. Evet, Burak'ı çok bekletmeyelim. Aldık istediği çalışmayı. Sonrasında buralardayım.

Burak, bu nasıl bir şarkı? Burak şimdi soracak bana. Beğenmedin mi? No comment.

0: Görmediğim hiç böyle sarışın.
1: Evet efendim Burak'cığım, mutlu olduğunu zannediyorum seni mutlu etmek için. Aslında bilmediğim çalışmaları çok yayına almayı tercih etmiyorum. Çünkü benim için şarkının sözleri önemli arkadaşlar. Verdiğim mesaj önemli. Orada bir kelimeye takıldım Burak'cığım. Yani bir kadını tarif ederken söylenen bir kelimeye takıldım. Orada kaldım. Ters yüz ettim hayatım. Ama seni mutlu etmiş olmam lazım.

Evet, Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Sıcak, çok sıcak, sıcak. Salı gününden, sıcak bir salı gününden herkese merhaba, merhaba, merhaba. Nasılsın ablacığım? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisindir inşallah. Buralar çok sıcak, bildiğin gibi değil. Ama her zamanki gibi o güzel kadife sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Ben de seni çok öpüyorum. Çok öpüyorum.

İçime içime güldüm. Ayşe'nin mesajına. Vuhu, Özlem Ayran'la keyfe keder zamanı. Evet. Viyana FM'de en keyifli saatler başladı. Diyetteyim arkadaşlar. Hadi. Tabii Fırtına Mehmet dönüyor ya. Var mı bir alakası acaba? Ara sıra ya. Tatlıyla arama mesafe koydum. Ama göz göze geliyoruz arada. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Şimdilik aşkımız platonik devam ediyor. Tatlı yoksa kahkaha var, çikolata yoksa sohbet var. Kaloriler düşsün, keyifler yükselsin. Ben de çok iyiyim ya, çok seviyorum hayatı ve kendimi. Emin misin? Diyetteyken pek böyle düşünmüyor insan. Aşığım yahu kendime. Çok tatlıyım. Tatlı yiyemeyince. Ay Ayşe ya. Çok tatlısın gerçekten.

Şimdi bu şarkılar benim uzun yolda dinlediğim şarkılar. Allah şimdi hayal ediyorum. Ege'ye doğru.

İşte bu, işte bu. İngiltere'ye, güneşli İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevatçım hoş geldin. Merhaba güneşli İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim. Çok tatlıyım. Sevdim ben bunu. İyi yayınlar diliyorum sana. Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Gelelim Antalya kemere doğru. Ay böyle bir şey oldum. Ne oldum? Merhaba, merhaba. Radyomuzun kraliçesi, hoş geldin, sefalar getirdin. Ablacığım, sarıldım, kocaman öpüyorum. Sana ve bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum. Çok güzel bir fotoğrafla gelmiş. Elinde kahvesi var. Vallahi dünden beri erken içiyorsunuz kahveleri. Bilmiyorum. Saatler mi karıştı, ne oldu? Antalya kemere. Sevgiler, selamlar. Tatilde olan, tatilin keyfini çıkaran herkese sevgiler, selamlar. Onlardan bir tanesi de, evet, Şenol Esin çifti. Onlar da İtalya'dalar. Dün haritada buldum yerlerini. Ancak haritada bulabiliyorum zaten. Sonra görsellere de baktım. Böyle Venedik'in biraz aşağısında bir yerdeler. Merhaba ablacığım, selamlar sana ve dinleyen herkese. Sendeyiz, sesindeyiz. Güneş, kum, deniz. Muhteşem üçlü, harika. Of Özlem Ayran, of. Kader utan.

0: Ey Allah'ım. Bana da nasip edeceksin değil mi? Edeceksin değil mi? Evet Raşit'cim. Biz çalışanlar iş başındayız. Söz sende.
1: Merhaba Hızım Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Size güzel bir soruyla gelmiş bulunmaktayım. Bu soru aslında dün aklıma geldi benim. Dün soracaktım, sonra dedim ki yarın zaten soru cevap günü yapıyoruz dedim.
0: Evet.
1: Size sorum şu, soruyu nedir? Bu kadar erken atmamın ve sesli mesaj atmamın nedeni biraz düşünmeniz.
0: Tamam.
1: Allah gecinden versin. Yayınınızda dinleyicilerinizden birinin vefat ettiğini öğreniyorsunuz.
0: O neydi?
1: Bir profesyonel olarak yayına devam mı edersiniz?
0: Etmem tabii.
1: Yoksa yayını o anda bitirir misiniz?
0: Ya Raşit,
1: soruyu tekrarlayayım mı yoksa anladınız mı?
0: Anladım, anladım. Hayır, tekrara gerek yok.
1: Bekliyorum.
0: Tamam, bekle.
1: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.
0: Tamam, görüşmek üzere. Aa, neydi bu şimdi? Raşit, niye böyle şeyler yapıyorsun?

iyi değil mi ya? Yalçın Emine demiş ki bu yanlış kelimelerin telaffuzunu kızına ve torununa kavuşmanın heyecanından diyorum. Ege'ye gitmeyelim mi yollarda? Evet. Söyleyip gülmeyelim. Acayip heyecanlıyım. Sanki tüm hayatın dertli. Yoksa sen harika bir yayıncısın canım benim, çok teşekkür ederim. Ya kelimeleri kullandığınız zaman onlara verdiğiniz tonlama ve karşıya verdiğiniz enerji aslında o kelimenin ne anlama geldiğini hissettiriyor. Yani neticede acayip kelimesini bambaşka yerlerde de kullanabilirsiniz. Acayip korktum ya falan diyebilirsiniz. Orada bir korku var. Yani sıradanın dışında işte bir öpücük için kullanıyorsanız, yani çok içten ya, çok samimi manasında. Ay amma açıklama yaptım be. Ne gerek vardı?

için arkadaşlar, bu şarkılarda dikkatinizi çeken bir şey var mı? İşte özellikle işte yola çıkmak, tatile gitmek, biraz kafa dinlemek, işte biraz dışarıya kendimizi atmak, biraz bulunduğumuz her şeyden uzaklaşmak. Hepsinde şöyle bir mesaj var. Kapatalım telefonu. Kimse ulaşmasın. Farkındasınız değil mi? Allah'ım, bu telefon nasıl bir şey böyle? Derya'cığım merhaba, Almanya'ya sevgiler, selamlar. Erdatlı babacığıma mesajın yukarı çıkmış. Oo, ne içiyorsun sen? Dur bakayım. Ne bu? Koku okuyamıyorum ya. Bir şey içiyor. Kahve içiyor herhalde. Selamun aleyküm, hayırlı günler, iyi yayınlar kızım, herkese selamlar, saygılar. Biz çalışanlar, emekçi grubu iş başındayız Erdatlı babacığım. Millet tatilde.

Ben gidiyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun yayın. Soruları birbirinize sorup durun. Emine Sultan merhaba. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin, iyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum, kocaman öpüyorum seni. Ben de seni kocaman öpüyorum. Bak şimdi, Zuhal de konum göndermiş bana. Ne diyorsun Zuhal, yayını bırakıp oraya mı geleyim yani? Ya şimdi sizin konumunuza bakmaya gerek yok, zaten kemeri bildiğim için biz de buradayız. Geliyorum, bekle. Dermişim. Yok yok, sakın öyle bir hayal kurma. Çok fena yorgunum dermişim. Şimdi şöyle bir şey oldu. Dün Fırtına Mehmet'le birlikteydik programdan sonra. Efendim analog kafede otururken oturduk. Esin'le Şenol'un gittiği, çünkü İtalya'yı biliyormuş, Venedik'i falan anlattı bana. Sevgili Fırtına Mehmet, şu anda nerelerde bilmiyorum ama... Oturduk, işi gücü bıraktık, esinlerin bulunduğu mevkiyi bulduk. Sonra ben iç geçirdim. Buradan Fırtına Mehmet'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Çok güzel bir akşamdı, teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı yolculukları olsun, artık yuvaya dönüyor. Ispartalı Ayşe diyete başlamış ya. Ay Raşit kibar konuşabiliyormuş. Tabii. Tabii konuşabiliyor. Ayşe'cim. Evet Gürcan Bey. Yani sizden de fotoğraf geldi. Tamam. Ekip tamamlandı. Selam Özlem Hanım. İyi yayınlar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Lignano'ya selamlar. Lignano çok güzel bir yermiş ama yani kemeri gördünüz, niye Lignano'ya gitmediniz, İtalya'ya gitmediniz bilemedim şimdi. Bir dakika ya, bir dakika, şurada bir mesajım var. Önce oraya ulaşmam lazım. Evet bak bak şimdi. Bana bir video gelmiş Şenol'dan. Aaa Şenol. Lignano sahiline, kumsalına özlem yazmış. Yanına da kalp koymuş. Hühü, sahil çok güzel, deniz çok güzel, hava, bulutlar ve ben de oradayım gibi oldu. Teşekkür ederim Şenol.

Geldi geldi. Ben videosunu izledim. Ay çok teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz. Orada gibi hissettim kendimi. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar demiş Şenol. İyi ki varsınız. İyi tatiller. Böyle keyfini çıkarın. Evet sevgili Şengülcüm merhaba. Selam Özlemcim. Kraliçem hoş gelmişsin. Umarım çok çok iyisin. İyiyim iyiyim çok iyiyim. Seviliyorsun, saygılar sevgiler. Şengül sen de seviliyorsun.

Evet, Raşit demiş ki bize soru sordura sordura artık soru bırakmadın. Niye ya? Yeryüzünde bir sürü soru var. Sorabileceğin. O nasıl bir soruydu? Ama cevap vereceğim. Pas demeyeceğim. O yüzden böyle bir soruyla geldim. Ecik şok etkisi ve düşünürsün istedim. Düşünmeme gerek yok, yani direkt cevap verebilirim. Ama şu mesajlarımızı bir tamamlayalım. Önce valla Esin, ne diyeyim ya. Göstermiş Deniz'i, elini de uzatmış. Şu anda İtalya'da. Valla sahilde Özlem'in ismi var. Çok güzelsiniz maşallah. İyi tatiller. Doya doya tatilin tadını çıkartın. Biz çalışırız. Biz işçi tabakası, emekçiler olarak. Şimdi diyecek kesin, biz sanki farklıyız. Neyse, ben de bir gün atarım havamı. Atın havanızı ya, hak ediyoruz. Çok çalışıyoruz, tatili hak ediyoruz arkadaşlar. Firdevs'cim merhaba, hoş geldin. Kalpleri aldım, sol yanıma yasladım. Yaptığınız inanılmaz, her gün yatakta kalan asıl motivasyon nedir? Burak'tan çok güzel bir soru gelmiş. Burak'cığım, radyon açık olsun. Şahane bir soru gelmiş. Çok güzeldi. Evet, soruya şöyle bir baktım. Ispartalı Ayşe der ki, ablam diyetim kendim için. Kilo aldım. Mehmet olmayınca çok rahattım. Tamam işte. Yani ucu yine de Mehmet'e dokunuyor. Boyuna bakacağım. Karanfile keçim. Şimdi bugün günlerden salı. Çarşamba, perşembe günü Mehmet evde. İki günüm var. İki günde ne kadar kilo verirsin bilemem.

Erdatlı babacığım, bu bir soru mu? Soruyu anla. Bugün çok acayip sorular geliyor. Babacığım, bu soru mu? Soru mu? Aman, sen İtalya'da ne yapacaksın ki ya? Ta bir sürü işlem, vizeydi, oydu, buydu. Boş ver İtalya'yı. Sen kop gel Antalya kemere. Buraya gel, burası yakın. Yarın Ali abiden izin kap. Günübirlik buradasın. Fena fikir değil. Ay ama çok utanıyorum izin isterken.

Evet, bu arada ilk soru Tamer'den geldi. Sonra Raşit'in sorusu var, Buran sorusu var. Erdatlı babacığım dur bakayım ne demiş. Soruyu anlamadım ki. İstersen soru, istersen gönderme. Bir şey söyleyeceğim. Göndermeyi de anlamadım, soruyu da anlamadım. Aa!

0: Abi ne güzel çalışmalar yapılıyormuş bir zamanlar. Aşkım, yat kalk, hep beni düşün, oh. Aman çok severim ben bu Nazan Önceli. Özlem Hanım, efendim Fırtına Mehmet. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz Fırtına Mehmet online. Programınıza bir soruyla katılmak istiyorum. Sizce hangisi daha zor, gitmek mi kalmak mı? Çok güzel bir soru. Biraz sonra. Evet, radyon açık olsun. Okunmadı olarak işaretleyeyim ben Mehmet'in mesajını da. Hemen dur, okunmadı. Çünkü sırayla gideceğiz. Cevabınızı merak ediyorum. Kemer'de ay ışığı plajı güzel bir tercih. Ayrıca Dakapo'da akşamları canlı müzik keyifli oluyor. Zuhal, beni Dakapo'ya götürürseniz, Dakapo değil mi? Doğru okudum. Dakapo'ya canlı müziğe götürürseniz belki gelebilirim dermişim. Bir de Göynük Kanyonu'nda yüzmeyi mutlaka tavsiye ederim. Yok ya. Onlar var ya, şey tatili yapıyorlar, böyle nasıl söyleyeyim, hiç kıpırdamadan oturma tatili yapıyorlar. Deniz, kum, deniz, kum, havuz olabilir, yemek, içmek, deniz, kum. Teknik ekip görev başında, hadi hadi hadi keyfe kederin, keyfini yaşayalım, yaşayalım hep birlikte. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Isparta'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum demiş Fırtına Mehmet. Biraz önce söyledim ama bir daha söyleyeyim. Dün için gerçekten teşekkür ederim. Çok güzeldi. Muhabbet güzeldi. Geçirdiğimiz zamanın böyle tadını çıkardık. İyi ki varsın. İyi ki görüştük. Evet, kahveler erkenden yapıldı. Ayşe'cim dur ya, daha kahve saatine var gibi. Saat başı kahve içeceğiz de. Burada bir de sesli mesajımız var. Şenol. Şenol'cum söz sende.
1: Bu arada Özlemciğim.
0: Efendim?
1: Murat abi hep böyle kalpli öpücük yolluyor. Esin gördü onu tabii, dedi o kim falan. Dedim ya Murat abi, bizim Murat abi falan neyse. Sesli mesaj falan, olayı tatlıya bağladık. Yani bu bizim o bizdeki aşk nasılsa bu Lecla ile Mecnun'u da geçti.
0: Allah Allah.
1: Nasıl yapacağız bilmiyorum ama işte.
0: Niye götürmedin İtalya'ya?
1: Bir şey yapamıyoruz artık bu saatten sonra.
0: Allah
1: böyle
0: Allah.
1: Böyle devam ediyor. Esin de sağ olsun dedi, sıkıntı yok dedi, sizin dedi aşkınıza dedi ne Lecla ne Mecnun dayanabilir dedi.
0: Diyorsun yani. Ya Şenol, ama insan bu kadar sevdiğini İtalya'ya, neydi orası adını da unuttum, oraya götürmez mi? Paşa. Paşa, paşa, paşa, paşa. Evet bak, benim dediğimi yapıyorlar Zuhal ve Gürcan çifti, Önkür çifti. Aynen öyle yapıyoruz, kıpırdamıyoruz. Hiç kıpırdamayın abi. Öyle tatillerde lazım. Hiç yerinizden kıpırdamayın. Şezlongda oturun, denize girin, denizden çıkın, güneşlenin. Sonra bir havuz başı keyfi yapın, gidin bir şeyler için. Sonra gidin karnınızı doyurun, açık büfedir muhtemelen. Böyle kıyamet gibi yiyecek vardır. Doya doya yiyin. Ondan sonra tekrar sahile inin. Gece denize girin. Çok güzel olur. Ne bileyim, ay ışığını izleyin, günü batırın, günü doğurun.

Yani şimdi bu şarkıda şey çok hoşuma geliyor. Bir dakika. Bak burası, buraları geçin. Acayip hoşuma gidiyor şurası. Burası değil. Bir dakika. Bak şimdi.

0: Evet, bazen çok sinirlendiğimiz zaman gerçekten de bu söz çok rayına oturan bir söz. Bize sinirlen... O buraya gelecek abi, gelecek. Buraya gelecek. Sözlerini yiyecek. Bir tarafımız çok asabi değil mi? Yani her ne kadar sinirli olmayı sevmiyoruz desek de, şiddete karşıyız falan desek de, bilmiyorum da, bazen yakışıyor sanki. Evet efendim, şimdi ben gideceğim, kahvemi yapacağım. Tam olarak kahve saatimize 6 dakikamız kaldı. Soru cevap oyununa da başlamış olacağız. Tamer'in sorusuyla başlayacağım. Sonra Raşit'in sorusuna cevap vereceğim. Aynı zamanda onlara soru soracağım. Ve sonrasında Erdatlı babam sorduğu soruyu açıklarsa ve ben anlayabilirsem onun sorusuna cevap vereceğim. Burak'ın sorusu var. Burak'ın sorusuna cevap verip Burak'a da soru soracağım. Burak'ı çok iyi tanımadığım için ne sorsam diye düşünüyorum. Bulurum bir soru. Ve sevgili Fırtına Mehmet'in sorusu var. Ona cevap vereceğim. Burada bir sesli mesajımız varmış. Bak, onu görmemişim ya da görmüşüm, unutmuşum. İkisinden birisi olabilir.
1: Ve bir şey daha söylemek istiyorum.
0: Kibar.
1: Ben zaten hep nazik konuşuyorum ki.
0: Ya, ya.
1: Allah Allah. Şu an gerçekten bende bir şok etkisi yarattı.
0: Ne?
1: Ben hiçbir zaman ne kaba konuşurum ya da nasıl söyleyeyim, ses tonumu şey yaparım. Ben her zaman böyle konuşurum.
0: Tabii.
1: Allah Allah, size başka bir Raşit mi seslendi bu zamana kadar?
0: Valla Konyalı bir Raşit.
1: Yoksa ben gayet hep böyle bir konuşan bir insanım.
0: Tabii.
1: Dediğim gibi yani.
0: Bak şimdi. Makinelerin de sesi gelmese çok iyi olacak.
1: Her zaman ben kalan yatmışım. Yerine göre. Ha, bazen olur krallarla konuşuyorsam kral gibi de konuşurum yani.
0: Yeah.
1: Çok nazik oldu ya.
0: Çok nazik.
1: Öyle bir eğildim ki resmen.
0: Çok eğildin bence de ya.
1: Neyse,
0: çok.
1: Ben yine özüme döneyim.
0: Dön özüne.
1: Aman, arada sırada oluyor böyle.
0: Oluyor benim.
1: Hadi görüşürüz.
0: Görüşürüz. Tschüss. Raşit ya, kaba değil Raşit. Sen hiçbir zaman kaba konuşmuyorsun da Konyalı şivesiyle konuşuyorsun. Efendim, şimdi gidiyorum ben kahvemi yapmaya. Sonra sorulara geçiyorum. Cevapları veriyorum, soruları soruyorum. Yani hazır olun. Sorularınız nazik olan kim diye soran sevgili Firdevs'e diyorum ki, Raşit bugün çok incelerek mesajlar attı. Şöyle başladı mesela. Merhaba Özlem Hanım diye başladı. Yani çok taklit edemedim ama çok kibardı. Biz alıştık ya Raşit'in o Konyalı şivesine. Biraz tuhaf geldi tabii ister istemez. Ama Raşit bu, yani sürprizlerle dolu gerçekten de. Evet efendim, şimdi neredeyiz? Erdatlı babam ne diyorsun? Sen nasıl benim kızımsın? 2-1, birincisi bu. Sen nasıl benim kızımsın? 2, nasıl ikizlersin? Şimdi arkadaşlar şöyle bir soru soruldu. Anlayanlar yazabilirler mi? Bu soru ne demek? Dur bakayım, bende mi sorun var? Düğünde kalburla su çeken olmazsa öbürleri nasıl eğlenecek? Ha, gönderme var burada. Zuhal'le Önkür çiftine gönderme var. Öyle mi? Doğru mu anladım? Ya bu soruyu biriniz bana açıklayabilir mi? Düğünde kalburla su çeken olmazsa öbürleri nasıl eğlenecek? Evet sevgili Ayşe'den de gelmiş soru. Şimdi efendim iki güzel çalışma bizlerle birlikte olacak. Öncelikle bu değil tabii ki. Şu. Biraz tempoyu düşürüyoruz. Bir sakin olalım. Bir derin derin nefes alıp verelim. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla Keyfekirder devam ediyor efendim. Programın ilk 57 dakikasını geride bırakmış bulunmaktayız. Ben kahvemi alıp geleceğim. Müsait olanlar, çünkü seyir halinde dinleyen dostlarım var. Efendim çalışırken dinleyen dostlarım var. Elinde iş olup da bir şey içemeyenler var. Onlar da hayal etsinler. Müsait olanlar içeceklerini alsınlar, fotoğraflarını paylaşsınlar. Şimdi gideyim, kahvemi yapıp geleyim. Bu çalışma öncelikle Tamer ve Günay için gelecek. Ardından yine güzel bir çalışma sırayı alacak. Sonrasında ben buralardayım. Lütfen bir yere ayrılmayın. Radyonuz açık olsun. Bu şarkı bana gelsin demişsin. Hangisi Ayten? Hangisi? Hangisi? Bir daha yaz bakayım hangisi? Bir dakika, gitmeden Suat'tan da bir sesli mesajımız var. Suat'cığım hoş geldin.
2: Selam abla. Birileri çalışacak ki...
0: Birileri
2: eğlensin abla. Birileri çalışacak ki birileri tatil yapsın.
0: Tamam.
2: Abimin demek istediği bu bence.
0: Yani ben de öyle mi anladım? Gönderme de varmış ya. Galiba Önkür çiftine gönderme de var. Suat'cığım teşekkür ederim. Hoş geldin.
3: Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebil.
0: Biz fakirler. Böyle değil mesaj yalnız. Biz fakirler diye başlıyor. Biz fakirler. Yani bu fakir bana ait. Biz fakirler çalışmazsa zenginler nasıl tatil yapsın demiş galiba. Erdat'la babam mı? Babacığım böyle mi demek istedin? Yok artık.
3: Seni kaybetmenin.
0: Evet, iki güzel çalışma sonra kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Şu anki çalışma Ayten'e de gelsin o zaman.

2-3 dakika oldu alalı ama bekledim. İlk yudum için. Alıyorum. Mis. Mis.

Evet, ilk soruyla başlayalım. Bu arada sorulan sorulara herkes cevap verebilir. Hani bana soruluyor ama oyunumuzun kurallarından biri de herkes cevap verebilir. Kahveler.

Evet, soru bir. Aa, devamı da gelecek demek ki. Çok güzel bir soru ya. Bayıldım. Çok enteresan bir soru. Yani soruya gözüm düştü. Aslında cevabı hazır. Hemen vereceğim cevabını. Ama böyle bir düşündüren sorulardan. Soruyorum. Yani Tamer bana sormuş. Okuyorum şu anda. Bir kitapta gelecekte yaşayacağın her an yazılı olsaydı, o kitabı okumayı seçer miydin?

Şimdi ben cevap vermeden hemen herkese soruyorum. Tamer'in sorusuna evet ya da hayır yazın arkadaşlar. Evet ya da hayır, sadece yani 4-5 harfli bir cevap istiyorum, yorum istiyorum sizden. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj attığımız, biliyorsunuz. Dursun bir an için. Bir kitapta gelecekte yaşayacağınız her an yazılı olsaydı o kitabı okumayı seçer miydiniz? Hadi bakayım, evet ya da hayır bekliyorum. Kimler cevap verecek? Evet ya da hayır cevabını bekliyorum. Merak ettim.

Evet, Tamer kendi sorduğu cevaba, ay kendi sorduğu soruya ben meraktan okurdum galiba. Evet, Esin hayır demiş. Fırtına Mehmet hayır demiş. Şimdi hayırları bir not alır mısın Tamer? Fırtına Mehmet hayır. Esin hayır. Ayten evet. Zuhal hayır. 3 hayır oldu değil mi? Isparta Ayşe evet.

Soru şu, tekrar soruyorum. Bir kitap var, geleceğinize dair her an kayıtlı. O kitabı okur muydunuz, okumaz mıydınız? Evet ya da hayır istiyorum. Bu arada Yusuf'un Zeynep'e hoş geldin cancağızım kalbime. Hoş gördüm. Kahveler gelmiş. O zaman hadi bir yudum alıyorum.

0: olsun. Kahveler hazır. Azı kurtarmaz
1: asla. Yok artık, bizim karavan hazır, tatile hep böyle gideceğiz artık.
0: Ya ya, çok güzeldi.
1: Abi Yusuf hocam, Doğan mıydı Şahin miydi araç? Üzerine böyle şeyleri yüklemişler, yani sandalyeler falan. Evet, Yalçın evi neden? Evet cevabı geldi. Tamer, not alıyor musun bunları?

Yok Firdevs, ben unutmadım. Unutmadım da son zannediyorum bir aydır öyle hareketli geçiyor ki aklımdasın. Dönüş yapacağım sana. Programdan sonra bir görüşelim. Evet, Firdevs de evet demişti. Neredeyiz? Yalçın Emine evet dedi. Ha, hayırlarımı not alıyorsun. Evetleri de birisi not alsın ya. Sanki başa baş gidiyor. Evet, geleceğinize dair her an not alınmış olsaydı bir kitapta. Böyle ne yaşayacaksınız, nelerle karşılaşacaksınız, nerelerde düşeceksiniz, kalkacaksınız, başaracaksınız, mutlu olacaksınız, hüzünleneceksiniz. Her şey, ama her şeyin yazdığı bir kitap. Okur muydunuz, okumaz mıydınız? Evet ya da hayır.

Evet, hayırlar ve evetler aslında boş yavaş gitmiş. O zaman bu soru bana sorulmuştu. Ben de cevabımı vereyim. Ben kesinlikle okumak istemezdim. Kapağını bile açmazdım. Hatta o kitabı görmek dahi istemezdim. Neden? Çünkü bazı şeyleri bilmek istemiyorum ya. Hayat sürprizlerle dolu. Ve eğer bilirsek yaşayacağımız şeyleri, olaylar biraz karışabilir. Yani gerçekten hiçbir şeyi karıştırmamak lazım. Akışında yaşamak diye bir şey var ya, Mevlana'nın çok güzel bir öğretisidir, güzel bir felsefesidir. Ben akışında yaşamayı tercih edenlerdenim. Ben bilmiyorum, kesinlikle okumak istemezdim. Net hayır. Yani soruyu görür görmez hayır çıktı ağzımdan. Çünkü mesela Mehmet de şey demiş mesajında, o zaman hayatın heyecanı kalmazdı. Evet, kesinlikle ya. Hayat sürprizlerle dolu olmalı. Mutsuz da olsak, düşsek de, kalksak da, yaralansak da, ne olursa olsun, mesela bilsem yaşayacaklarımı, ne bileyim ya, çok tatsız olurdu.

Şimdi Tamer, yeteneğin vardır yoktur, varmış gibi düşün, resim çiziyorsun. Çok da güzel resim çizenlerdensin. Ressama yakın bir yeteneğin var diyelim. Böyle sipariş falan da alıyorsun. Efendim, doğaçlama soruyorum. Şu anda aklıma geldi. Ha, hiç böyle hazırlıklı bir soru da değil. Bir gün işte birisi geldi, dedi ki senden dedi bir resim çalışmanı istiyorum dedi. Tamam dedin. Ne çizeceğim dedin. Dedi ki bana hayat

0: Evet, Zuhaller'in tatili tam Ispartalı Ayşe'nin kafasında hayalindeki tatilmiş. Tam benlik demiş. Ve soruya gelelim. Beynin sana dava açsa hangi konuda suçlardı?
1: Kendime şaşırdım. Ben bu gece yatarım kapının önüne.
0: Çok güzel bir soru değil mi ya? Beynin sana dava açsa hangi konuda suçlardı? Çok yakın bir zamanda da yaşadım. Geçmişte de çok anım var ama değiştiremiyorum. Bazen söylenmemesi gereken şeyleri söylenmemesi gereken ortamlarda söylüyorum. Hatta bunu fark ediyorum. Ve sonra diyorum ki bir gün beni içeri atacaklar, artık orada beni ziyaret edersiniz. Her doğru her yerde söylenmemeli çünkü. Ama ben tutamıyorum çenemi. Ve her doğru herkese söylenmemeli. Anlayabilene söylenmeli sadece. Anlamayanlara zaten anlatamıyorsunuz. Ondan sonra da başınız belaya girebilir. Yani bir gün başım belaya girebilir gerçekten. Beynim bu konuda bana dava açsa kesinlikle mahkum edilirdim. Evet Ayşe'cim, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Evet, şimdi yaşadığımız dönemde, yani hiç geriye gitmiyoruz, ileriyi de düşünmüyoruz. Yaşadığın günleri düşün. Bir şeyi değiştirme gücün olsa, yani sana bir hak verilse ve deseler ki Ayşe'cim bir şeyi değiştirme hakkın var. O şey ne olurdu ve neden?

Evet, Ayten de o kitabı okumak isteyenlerden. Valla evet diyenler neden evet dediler? Merak ettim. Hayır diyenleri tahmin edebiliyorum. Onlar benim gibi düşünüyorlar da. Okumak isteyenlerin fikrini neden okumak isterdiniz? Geleceğe dair her şeyin yazıldığı bir kitap olsa sizin için. Merak ettim gerçekten niye okumak isterdiniz? Raşit, henüz senin soruna gelemedim. Bu arada sevgili Ayşe'ye sorusunu sordum. Bir şey vardı ya aklımda. Bak ya, nerede kaldık? Önemli bir şey vardı kafamda. Kafamda önemli bir şey vardı. O neydi şimdi? Aklımda yani.

Evet, hemen Raşit'in sorusuna da geçeyim. Soruların sıralamasını şaşırmış olabilirim. Biraz kafam karıştı çünkü. Başka yerlere gitti aklım. Efendim, Raşit dedi ki canlı yayın esnasında dinleyicilerinden bir tanesi vefat etse profesyonelce davranır, yayına devam eder misin yoksa yayını bırakır mısın? Benim için orada profesyonellik falan, iş, güç hepsi bir anda durur. Kesinlikle devam etmem. Hiçbir şekilde devam etmem. Yani buna benzer bir olay yaşadım ayrıca. Rahmetli babamın vefatını yayındayken öğrendim ve çok kötüydü. Bir daha Allah yaşatmasın, öyle bir şey yaşatmasın. Yani soru direkt bende öyle bir travmamı tetikledi. Dolayısıyla yayın esnasında işte dinleyenlerimden, ki ben sizlere yol arkadaşlarım diyorum, bir tanesinin başına bir şey gelse, değil vefat, herhangi bir şey olsa ben o anda yayını bırakırım. Hiç sallamam ve bir haftada yayın falan yapmam. Yapamam yani. İnsanım neticede. Ya profesyonel olmak, makina gibi olmak falan değil. Evet, işimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. En doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Her birimizin meslekleri farklı ve hepimiz kendi sektörlerimizde en iyisi için uğraşıyoruz. Ama ve lakin bazı spesifik, çok unik örnekler vardır. Yani orada meslek, profesyonellik, işte herhangi bir yapman gereken iş, hepsi stoplar. Yani benim için öyle, en azından ben yapmam yani. Şimdi bazen duyuyoruz, ses sanatçıları gerçekten çok yakınlarının vefat haberlerini alıyorlar ve sahneye çıkıyorlar, performans gösteriyorlar. Ve yani ben orada bile şey oluyorum, nasıl ya, bu insanın duygusu yok mu? Bu insanın acısı yok mu? Can acısı yok mu? Ne demek ya? Öncelikler diyoruz ya hayatta. Öncelikler. Öncelikler karıştırılmamalı. Yani tamam, işimiz önemli de onun önünde başka şeyler var. Sevgimiz var, dostluklarımız var, ailemiz var, çekirdek ailemiz var. Geçenlerde konuştuk bu konuyu. Öncelik sıralaması kaçarsa hayat şaşar. İnsanlıktan uzaklaşırız. Ben kesinlikle bırakırım Raşit. Hatta yaşatmasın, Rabbim asla yaşatmasın. Çok şey bir soruydu yani, beni terleten bir soruydu. O yüzden de böyle çok çaktırmadım ama ben böyle bir şeyi yaşamak istemem. İnşallah da yaşamam. Aynı soruyu şimdi ben başka tarzda sorayım Raşit'ciğim, madem bana böyle bir soru sordun. Ben dolayısıyla hepinizin bildiği üzere belli bir yaşa geldim. Ve o belli yaşında ne olduğunu, hepiniz kaç olduğunu biliyorsunuz, rakamları zikretmek istemiyorum. Ve benim ailemde genetik olarak özellikle baba tarafımda külliyen, işte ben yaşlarda birazcık daha ilerideki boyutta kalp krizi genetik geçişle ailede var olan bir beklenti. Yani birçok insana nazaran bizler genetik geçişle buna yakalanma riskine daha yüksek sahibiz. Mesela yayında böyle bir şey olsa Raşit, ben kalp krizi geçirsem ne yapardın? Ne yapardın? Ne hissederdin? Yazar mısın? Lütfen yazar mısın? Sen bana öyle bir soru sordun ki. Hadi bakayım, yaz da görelim.

Firdevs'cim sorunu soruyorum. Birisi sana şarkı sözü yazmak istese ya da beste yapmak istese, seni anlatan, sana özel bir şey yapmak istese, nasıl bir şarkı olmasını istersin? Mesela sözlerinde neler olsun, hareketli mi olsun, içeriği nasıl olsun, nasıl bir şarkı seni anlatır? Yani bir şarkın olsa o şarkı seni nasıl anlatır?

0: Evet, hala Raşit'in sorusuna takıldım kaldım. Gerçekten de Allah yaşatmasın. Biz hayatımızda böyle anları yaşadığımız zaman sinir sistemimizde bir yer kopuyor bence. Ve hiçbir zaman da orayı bağlayamıyoruz. Çünkü gerçekten de mesela rahmetli babamın vefatını haber aldığım radyo çok büyük bir radyoydu. Yani abartmıyorum, binlerce insanın dinlediği bir radyoydu. Oda TV'ye bağlıydı ve ne yapacağımı bilemedim. Çünkü o radyoda mesela yetkililere ulaşmamız falan da çok zor. Ve geçim kaynağım sadece radyo. O zamanın şartları çok zor şartlar. İnanılmaz bir çelişki içerisinde bittim zaten. Yani yayını devredemiyorum, işin entere bıraktım, stüdyodan çıktım. Sonra bazı programcı arkadaşlarla telefonlaşabiliyorduk, telefon açtım ve yayını devretmeyi başardım ve yaklaşık zannediyorum bir ay kadar, o işimden oldum bu arada. Yani çünkü bir ayı da geçkin, olay iyice sarpa sardı, çalışamadım. Dolayısıyla bu işler insanı çok yıpratan, insanı hayattan koparan ama birçok şeyi de öğreten, tecrübe kazandıran işler ya da olaylar ya da hikayeler. Evet, şimdi gelelim Burak'ın sorusuna. Burak, radyonu inşallah açıktır. Yaptığınız işte sizi maaş ya da ünvan dışında her gün yataktan kaldıran asıl motivasyon nedir? Asıl motivasyon her sabah kalktığımda yaptığım iş ya da ünvan hiç aklıma gelmiyor. Ama yeniden yaşıyor olduğumu hissedebilmek, bugüne de merhaba demeyi başardım diyebilmek gerçekten çok güzel. Bu benim için çok büyük bir motivasyon ama şöyle bir motivasyonum daha var. Hemen aynanın karşısına geçiyorum. Aşağı yukarı her sabah yapıyorum bunu. Ama yani gerçekten biliyorsunuz sabahları insanın saçı başı birbirine girmiş, yüzü gözü birbirine girmiş. Böyle çok da hoş bir durum değil aslında ama ben o hoş olmayan halimi çok seviyorum. Ve aynaya bakıyorum, şöyle saçlarımı hafif geriye doğru atıyorum. Zaten çok kısadır saçlarım. Sonra diyorum ki, Özlem Ayral, yine çok güzelsin. İçimdeki ses de diyor ki, hadi git oradan ya. Kendi kendine yalan söylüyorsun. Sonra içimdeki sesle böyle aynanın önünde biraz kavga ediyoruz. Yani gerçekten bunu yapıyorum ve bana çok iyi geliyor. En büyük motivasyonum bu. Evet Burak, ikinci sorun her zaman yaklaşmakta olan ama asla varmayan şey nedir? Bu ne ya? Bu nasıl bir soru? Her zaman ölüm mü? Bir dakika, her zaman yaklaşmakta olan ama asla varmayan şey nedir? Arkadaşlar, bu soruya cevap verebilecek olan var mı? Bilmiyorum ki cevabını. Her zaman yaklaşmakta olan, yani bana şey geldi, ölüm gibi geldi ama asla varmayan şey nedir? Varıyoruz çünkü. Neyse, Burak, radyon açık mı? Bir açık mı değil mi yazar mısın? Açıksa bir nokta koyar mısın? Ona göre sorunu soracağım. Ya çok güzel bir soruyu. Aslında şu soruyu anlamadım. Bir daha sorayım. Her zaman yaklaşmakta olan ama asla varmayan şey nedir? Bilmiyorum arkadaş. Bilemedim şimdi. Raşit, sorduğum soruyu duydun değil mi? İnşallah duymuşsundur. Umuyorum duymuşsundur. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Göynük Kanyonu. Vallahi Göynük Kanyonu'nu görmedim arkadaşlar. Bana da çok yakın aslında. Ama ben kanyonlarda çok ürküyorum. Benim yükseklik korkum falan da var ya. Mesela Valla Kanyonu... Yine Kastamonu'da, Valla'nın bir uzantısı daha var. O iki kanyonda aklım gitmişti. Bir de seyir terasına falan çıkamıyorum mesela. O heyecanı yaşamak, buz gibi suyun içinde yürümek, iki dev kayanın arasında ilerlemek, şelaleyi keşfetmek gerçekten unutulmaz bir deneyim. Evet, Yazılı Kanyon'da yaşadım, Fethiye'de yaşadım. Çok güzel bir deneyim ama o kayalar beni çok ürkütüyor gerçekten. Hem eğlenceli hem de doğayla iç içe harika bir macera demiş. Kim demiş? Fırtına Mehmet. Sonra Instagram'da paylaşılan fotoğrafları görünce insan daha da merak ediyor. Ama fotoğraflar o hissi anlatmaya yetmiyor. Bence o atmosferi ve heyecanı bizzat yaşamak lazım. O deneyim gerçekten unutulmaz ve kaçmaz. Göynük Kanyonu, evet. Ben 2 hafta önce gitmiştim demiş ve Fotoğraflarını paylaşmış. Aa, çok yok ya, hiç benlik değil. O zaman hayatın heyecanı burayı okumuştuk. Ayşe için cevabı ben de verebilirim. Ayşe cevap verdi mi? Hemen Ayşe'nin cevabına doğru yol alıyorum. Bu arada Tamer'den de cevabı aldık. Söyle bakayım Ayşe'cim. Sonra Mehmet senin yerine de cevap vermiş.
1: Yazdığımı silmiştim de kırılırsın yanlış anlarsın diye. Çok güzel helva karıyorum falan diye. O işin şakası. Durmam ya. Gelirim, hemen gelirim yanına. Orada olmak isterim. Allah'ım korusun ya. Hiç kimseye hiçbir şey olmasın. Herkes sağlığı saati yerinde olsun.
0: Evet ama yani biraz hazırlık da yapmak gerekiyor bence. Yani çok da uzak tutmamak gerekiyor. Tamam, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ama bir gün olacak. Bu arada Pinderings'li, kumsallı, İtalyalı bir fotoğraf geldi. Pinderings. Hemen Pinderings'imle. Masamda hep Pinderings var artık. Aldım mı yiyordum? Buz gibi. Buz gibi de ne iyi gidiyor be. İtalya'da var mı Şenol Pinderings? Afiyet olsun. Ben de bırak devam etmeyi günler haftalar sürer öyle bir olayı atlatmak. Bu da artık iğne ilaç tedavisiyle olur. Kısacası bende inanılmaz bir travmatik acı bırakır yıkar geçer. Rahmetli dedemin ölümünü Viyana'da öğrenmiştim. 18 yaşındaydım ve o üzüntüyle sinirle duvarı defalarca yumruklar salladığımı biliyorum. Sinir krizi geçirmiştim ve bugün hala sağ elimde kemik bölgesinde onun izi var. Fakat uzatmadan söyleyeyim, ben de çok büyük hasar bırakır. Evet, bırakıyor, geçmiyor. Hatta şöyle bir soru vardır. Çok klasik, klişe bir sorudur. Acı geçer mi? Çok büyük acılar geçer mi? Ben büyük acıların geçtiğine inanmıyorum. Evet, insan alışıyor. Zaman içerisinde alışıyoruz. Ama herhangi bir şey tetiklediğinde tekrar o acının içinde kendimizi buluyoruz. Sadece acıyla yaşamaya alışıyoruz. Hepsi bu. Ama tabii bu büyük acılar için geçerli. Açıkçası ilk aklıma geleni söyleyeyim. Bana kötü gelecek olan insanlara, yerlere, hayatımda kötü sonuçlanacak bildiğim şeylere göre tedbirimi alırdım, uzaklaşırdım. Şimdi bunu niye okudum? Biraz önce bir sorumuz vardı. Hatırlayanlar bilirler. Kim sormuştu ya? Tamer sormuştu. Bir kitap olsa ve bu o kitapta geleceğinize dair her şey yazılı olsa, o kitabı okur muydun, okumaz mıydın diye bir soru geldi. Ben de size sordum. Evet diyenlerin cevabını da merak ettim. Çünkü ben hayır diyenler grubundayım. Hayır diyenlerin neden hayır dediklerini tahmin ettiğim için Emine de demiş ki açıkçası ilk aklıma geleni söyleyeyim. Bana kötü gelecek olan insanlara, yerlere, hayatımda kötü sonuçlanacak bildiğim şeylere göre tedbir alırdım. Peki bir şey söyleyeceğim Yalçın Emine. Bütün o sana kötü gelecek olan insanlar, hayatında kötü sonuçlanacak olan hikayeler, ya seni sen yapanlarsa, ya seni eğitenlerse, ya senin hayatına tecrübe olarak girerek senin daha güçlü olmanı sağlayan etkenlerse, o zaman ne olacak? Sonra işte Raşit'in sorusu üzerine ben de bir soru sordum. Yalçın'ım. Aa, Allah korusun. Şu an sen sorunca bile kendimi kötü hissettim. Ya canım kızım. Kızın Merve de senin yayını dinliyor. Yok, onun seansları. Bütün gün çalışıyor. Kızım psikolog bu arada. Sabah bir başlıyor danışanlarıyla. Akşama kadar çalışıyor. İstersen soru olarak ya da sohbet olarak düşün. Ben merakımdan soruyorum. Yok yok. Soluksuz çalışıyor. Bir tek hafta sonları kendini ayırıyor. Ailesini arıyor. Ailesine zaman ayırıyor. Çok yoğun çalışıyor. O yüzden dinleme şansı yok. Bir de Merve ile biz yıllar önce evlenmeden önce kızım. Mesela o zaman da ben program yapıyorum. Hep bir şey sitem ediyordum. Ya insan bir annesini dinlemez mi? Sonra bir gün bana dedi ki. Anne ben seni her zaman dinliyorum.

Evet, Ayşe'nin yerine Fırtına Mehmet cevap vermiş. Ayşe için cevabı ben de verebilirim aslında. Ama bu kez hakkımı kullanmıyorum. Cevabı ona bırakıyorum. Aa, ben verdin zannediyorum. Ayşe, sorunu duydun mu bilmiyorum ama gerçekten çok merak ediyorum. Kalbiyle mi cevap verecek, mantığıyla mı, yoksa sadece program gereği mi? Bekleyip göreceğiz. Haydi bakalım. Neydi? Ay, bu bölüme de şöyle bir slogan koymamız lazım. Eteğinizdeki taşları dökün. Ayşe, sana şöyle bir soru sormuştum. Geçmiş ve geleceği bir kenara bırak. Onlar biri geride, biri ileride. Gerideyi biliyoruz. İlerideyi bilmek istiyorsun ya da istemiyorsun ama daha yaşanmadı. Bulunduğun günler için düşün. Sana tek bir hak verilse. Tek bir hakkım var. Ayşe'cim, bir hakkım var. Bir şeyi değiştir deseler. Neyi değiştirirdin? Bak, dürüst cevap bekliyoruz. Yalnız var ya. Bu programı karı koca dinlemek biraz sağlığa zararlı sanki.

Bu arada Zuhal'den of, bak ben diyorum bak bir sahil yapıyorlar. Kumlarda bir güneşleniyorlar, bir yüzüyorlar, bir çıkıyorlar. Sonra gidiyorlar, yemek yiyorlar. Şu anda yemek, şu anda değil epey olmuş. 40 dakika önce falan yemek yiyorlarmış. Çok güzel şeyler var masada.

Evet, programda soru icabı. Soru icabı Tamer'i ressam yaptık. Ama çok meşhur bir ressam. Böyle bütün dünya ününü duymuş. Böyle sipariş üstüne sipariş alan bir ressam. Sonra bu ressama, yani Tamer, ressam Tamer'e bir sipariş geliyor. Çok büyük paralar verecek karşı taraf. Acayip karlı bir iş. İlk adımı kim atıyorsa. Sayın Tamer Çelik, bana hayatın resmini çiz diyorlar. Tamer, bakalım nasıl bir resim çizmiş. Merak ediyorum. Hayatın resmini nasıl çizerdin? Cevap: ortada kıvrılarak ilerleyen uzun bir yol çizerdim abla. Yolun bazı bölümleri düz ve aydınlık. Bazıları taşlı, sisli, yokuşlu. Yol boyunca farklı insanlar görünürdü. Çünkü kimileri yanımızda uzun süre yürür, kimileri kısa bir süre eşlik edip başka yönlere gider. Ve resmin en sonunda ufuk çizgisine doğru açılan bir kapı olurdu. Çünkü hayat varış noktasından çok yürüdüğümüz yolun ve bıraktığımız izlerin hikayesi. Uhu! Çok iyi değil miydi?

0: Evet. Esin, ne diyorsun?
1: Ablacığım ya, bu Raşit'in sorduğu soru, akabinde senin sorduğun soru, yani cevap verilmesi çok zor sorular.
0: Evet.
1: Şimdi düşünsene, yani elimiz ayağımız bağlı, çok uzaklardayız, Allah korusun. O
0: Ya.
1: yüzden işte o kitabı okumak istemezdim ben. Hani az önceki soruyla şey yapıyorum.
0: Evet.
1: Yani
0: Evet.
1: düşünsene, bunları bile bile yaşamaya çalışıyorsun. Yani yaşamaya çalışmak olurdu o. O yüzden o
0: Kesinlikle.
1: kitabı da okumazdım. Böyle soruları da sormayalım bence.
0: Valla soruldu. Ben de karşılığında savunmaya geçtim. Dövüştük.
1: Kavuşsak mı bir yaz
0: Tamer'e
1: gecesi
0: sorduğum
1: olsa?
0: soruya bir cevap da Esin'den gelmiş. Bir kadın figürü ve etrafı tüm renkleri kullanarak tamamen renk çalışması yapardım. Çok güzel değil mi? Bu da güzel.
1: Gülüşün dolsun sabahıma.
0: Evet, İstanbul Ümraniye Pop Pet Shop'a sevgiler, selamlar.
1: Bir şarkı
0: Sevgili Aydın merhaba.
1: kaç bir sözünle
0: Ne güzel bir video bu. Bayıldım. İyi çalışmalar dilerim, kolay gelsin demişsin. Can dostlarımız çok tattılar ya. Gerçekten. Bol bereketli işler diliyorum ve Mustafa Çatalkaya. Hoş geldin. Evet, şimdi anca gelebildim. İyi yayınlar dinliyorum abla. Bu Raşit başka soru bulamamış mı? Şeytani sorularla geliyor. Bu çok iyiydi yalnız. Gülmüş, o da gülmüş. Çok şeytani.

0: Evet Şenol, ne diyorsun?
1: Yok yok, burada yok pindirinks ya. İtalyanlara pindirinks aşılıyorum burada.
0: Ha.
1: Viyana'dan aldım birkaç tane. Yani 10-12 tane
0: Vay.
1: aldım herhalde. Hem çocuklar içer
0: Çok
1: hem
0: iyi.
1: de İtalyanlara biraz böyle
0: Göster
1: uzaktan
0: böyle.
1: baktırırım diye.
0: Evet böyle.
1: Pişirmiyorum tabii canım. Niye içireyim?
0: Bence.
1: Oradan buraya getirmişim. Öyle yok. 3 kuruşa 5 köfte.
0: Bence de.
1: Uzaktan izlesinler.
0: Hayır şöyle
1: Bir de buzlu
0: yap.
1: buzlu
0: Bak.
1: içiyorum. Hep de bön bön
0: Oh mis.
1: bakıyorlar. Diyorlar ki ulan bu adam acaba ne içiyor?
0: Ya Şenol şöyle bir şey yap. Mesela sahilde böyle denizle sahilin buluştuğu noktaya git. Ayaklarını suya vura vura elinde de pindirinks böyle göstere göstere. Ay biz var ya çok fenayız.

48 yaşından sonra bana benden başka kimse iyi gelmez. Gözlerin dolmasın sakın, yanılıp da... Yalçın Emre'den gelmiş. Kesinlikle öyle. Asırlar var da... Ben yeni okuyorum bu yaşımda. Yani ona göre yorum yaptım. Yani hepimize Allah hayırlı ömürler versin. Yol uzun gibi gelse de çok uzun bir yolumuz yok. İşte bunu bile bile yaşarken her şeye hazırlıklı olmak lazım. Peki, neyse ya, bu soruyu sormayacağım. Tekrar başa sarmayalım. Böyle dilimin ucuna kadar geldi.

0: izin kalmış sanki.
1: Ayten, niye sildin onları? Şu ağaç gölgesinde karşı. Mesajlar silmiş, hiç görmedim mi de. Masamda uzandım, suyla ekmek. Vallahi muhtemelen sildiyse vardır bir sebebi. Ayten'den Johnson sticker'ı geldi. Kimlerin radyosu açık bir göreyim. Mesajlarınızı görüyorum bu arada. Sırayla gidiyorum, merak etmeyin. Haydi bir nokta, haydi bir nokta. Kimlerin radyosu açık bir görelim. Bu arada çok enteresan bir şey söyleyeceğim, aklıma geldi. Geçenlerde Yüce Yaradan'la konuşuyorum. Dedim ki Allah'ım, tam böyle yaş günüme yakın zamanlardı. Herhalde 15 Haziran ya da 16 Haziran'dı. Böyle oturdum. Ben ara ara böyle muhabbet ederim. Dedim ki yani diyorlar ki ortalama insan ömrü 70 falan diyorlar. Ben senden şey istiyorum ya. Mümkünse süreyi biraz uzatabilir miyiz? Yani hedefim 155 falan. 155 iyidir dedim kendi kendime.

0: Evet, Zuhal'den de bir soru geldi. Onu bekletiyorum. Çünkü Mehmet'in sorusu var. Oraya döneceğim. Sevgili Aydın'ın radyosu açık. Ayşe'nin cevabı geldi. Sesli mesaj şeklinde. Bir de mesajları var galiba. Değiştirme şansım olsa kocamın huyunu değiştirmek isterdim. Vallahi çok dürüstçe bir cevap. Kocamın huyunu değiştirmek isterdim. Bak şimdi. Dananın kuyruğu kopar mı? Kopar mı? Sizce?
1: Ablacığım, evlilik çok ciddi bir kurum. Çok ciddi bir meclise.
0: Zor.
1: Bu ayrı bir şey.
0: Zor iş. Çok zor iş.
1: Birbirlerinin düşüncelerine, kararlarına, karakterine vesaire her şeyine saygı duyman gerekiyor. Eleştiriyle yaklaşmaman gerekiyor. Anlaman gerekiyor. Çünkü hiç kimsenin huyunu değiştiremiyorsun. Ne eşininkini değiştirebiliyorsun, ne kendi huyunu değiştirebiliyorsun. O ayrı bir şey. Senin sorduğun soruya cevap vereceğim. Eğer bir şeyi hayatımda değiştirme şansım olsaydı neyi değiştirdim ve neden demiştin? Ben de buna karşılık neyi değiştirmek isterdim? Eşimde bana göre eksisi olan huylarını değiştirmek isterdim. Ben de bana göre kendimdeki eksik huylarımı değiştirmek isterdim.
0: Karşılıklı yani. Ha diyorsun. Çok dürüst bir cevaptı.
2: Sıkıldım, ayrılsak mı diyorsun? Bir türlü adım atmıyorsun.
0: Ya şu an düşündüm de bu yaştan sonra okusam ona göre hayatıma yön versem ne olacak ki? O yüzden okumamaya karar verdim. Salla gitsin Ankaralı. Salla gitsin Ankaralı der geçerim. Yalçın Emine'den gelmiş. Okuma bacım ya, niye okuyorsun ya? Boş ver, karşına ne çıkarsa yaşa gitsin. Evet, Cevat'ın radyosu açık. Şengül'ün radyosu açık. Efendim... Fırtına Mehmet'te kalalım. Bedia'nın radyosu açık. Şenol'un radyosu açık. Şu mesajı verdin mi, vermedin mi bilemedim ya. Dur bakayım bir deneyelim mi? Deneyelim.
3: Ciao dono doni. Sikilacci.
0: Ne diyorsun?
3: Tabay senza zucchero, zero calori. Ideale per esteta. Pindrinks.
0: Pindrinks'in tanıtımını yapmış. Zero kaloriyi anladım sadece. Sıfır kaloriyi anladım. Zero kalori. Danadoni Signori geldi. Seneye satışlara başlarız. Şenol ya. Çok güzel bir fotoğraf geldi Zuhal'den. Gökyüzünde bulutları böyle eliyle işaretlemiş. Şu an ne yapmak isterdin ablacığım diye de bir soru var. Bu soruyu da cevaplayacağım ama şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Önce Mehmet'in sorusuna yer vereceğim. Sevgili Ferhat bizlerle birlikte, herkese selamlar, tatildeki gençlere de iyi tatiller. Aynen, aynen. Ve atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Malumunuz atış serbest diye gelen mesajlarda isim okumuyorum. Ben kocamın huyuyla uğraşmaz, direkt kendini değiştirirdim.
2: Bu kadar gel git denizlerde olur.
0: Yok artık.
2: Bırak zaten su.
0: Ortalık karışabilir.
2: Kendi yolunu bulur.
0: Of ne güldü.

0: demiş her aşk mutlu biter diye.
1: Tamam, güldüm yeterince. Yüzüm kırıştı. Ay, yine bir tanıyım. Ayşe çok merak etmiş biraz önceki mesajın sahibini. Valla söyleyemem. Atış serbest diye geldiği için o bende. Ve Ayşe'nin sorusuna ben de cevap vereyim. Ben eşimin huyunu değil kendi huyumu değiştirmek isterdim. Eşim gibi rahat, zero stres olmak isterdim. Adam çok rahat ya. Çok rahat ya. Çok rahat ya bir işte. Ben kendimi parçalıyorum bir işte. O duruşunu bile bozmuyor. Rüzgar ektim fırtına biteceğim. Ay, alemsiniz ya gerçekten de. Ama Yalçın Emine'nin mesajı şöyle bitmiş. Allah kahretmesin ya. Yine de çok seviyorum. Esin demiş ki ömür yeter mi erkekleri değiştirmeye? Ya kadın erkek diye ayırmayalım isterseniz, olay karışıyor çünkü. Kadın erkek konusuna girdiğimiz zaman ortalık alev alıyor. Yine yanar gibi burada ateşler. Evet, Burdur Gölhisar'da yağmur başlamış. Burada ne alemde? Aman çamaşırım var. Yok, burada açık hava. Çok yakınız çünkü. Sevgili Yusuf'un Zeynep'ine buradan sevgiler, selamlar. Ferhat demiş ki Gürcan yürümeyi sever. Kemer Çıralı köyünde hiç sönmeyen ateş var. Ferhat ne diyorsun ya? Onlar şezlongtan kalkıp denize girmeye üşeniyorlar şu anda. Sonra denize girdikten sonra şezlonga geri dönmeye üşeniyorlar. Sen binlerce basamağa çıkın diyorsun. Oraya çıkana kadar zaten insanın canı çıkıyor. Bir de yanınızda sucuk falan taşımanız gerekiyor ki orada yanan ateşte mangal yapıyorsunuz falan. Demiş ki Ferhat akşam üzeri sevdiğiyle o ateşe yürüyenlerin sevgi ateşi hiç sönmezmiş. Bir efsane efsaneye göre haberi olsun. Ben çıktım, hiç öyle bir şey olmadı. Gerçek. Hatta çıkarken söylene söylene çıktım. Ben niye buralara çıkıyorum diye. Bu arada iyi kondisyon lazım oraya tırmanmak için. Bak bunu da yaz. Evet, ne kondisyon? Mi duble kondisyon lazım. Şimdi Batuhan önde yürüyor, ben arkada. Dedim ki en sonunda sen çık zirveye. Ben burada bekleyeyim. Ben ateş mateş görmek istemiyorum.

Erdatlı babam demiş ki o atış serbest yazan direkt değiştirsin o zaman. Bekarsa bekara karı boşamak kolay. Hayır, bekar değil. Bildiğin evli. Ya İsa'cığım kusura bakma, biraz geç döndüm ama radyon açık mı? İsa, orada mısın? Ya biraz kafamı karıştırdılar sanki. Evet sevgili İsa bizlerle birlikte, benim radyom açık. Klagenfurt'tan İsa. İsa kapıyı çalıyorum. Orada mısın? Ne oldu Emine Sultan, sen niye kızdın bakayım?

0: Ne oldu? Ha.
1: Oo, bu şarkı. Bediha'nın radyosu açık. Bediha'cığım, orada mısın? Senin de kapını çalayım mı? Hadi, çalıyorum. Orada mısın?

Gülcan Bey demiş ki biz de çıkmış bulunduk Ferhat. Bizim ateşimiz ebediye ebediyen sönmez. Valla sizin oraya çıkmanıza ihtiyaç yok bence. Allah'ım birbirini seven çiftlere böyle güzellikler bahşet. Amin.

Evet, Fırtına Mehmet'in mesajına geldik, sorusuna geldik. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Mehmet şoka girdi, hiçbir şey yazmıyor. Düşünüyor şimdi kara kara. Düşünüyor. Ayşe'ye de içinden şöyle söylüyordu. Bir döneyim Ayşe. Bir döneyim Ayşe.

Mehmet, radyon açık mı? Dur bakayım, Mehmet'ten hiç cevap yok ya. Orada mısın Mehmet? Bak, soruna cevap vereceğim. Sana soru soracağım, hadi.

Evet sevgili İsa'nın radyosu çıkmış kapıyı açtı. Evet Allah'ım beni kadınlardan koru. Uzun zaman bekarlık nasip et. Amin. Ya yok artık. Bugün valla çığırından çıktı iş, farkında mısınız? Allah'ım beni kadınlardan koru. Uzun zaman bekarlık nasip et. Amin. İsa ciddi olamazsın ya. Hayat tek başına geçer mi ya? Ne varmış kadınlardan? Kadınların neyi varmış ya? Onlar olmasa hayat ne kadar çekilmez olurdu. Hocam hoş geldiniz. Evet, radyomuzun kurucusu. Kendisine patron desem mi diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Aynı zamanda programcılarımızdan çok saygı duyduğum, gerçekten çalışkanlığını takdir ettiğim, böyle laf olsun diye falan söylemiyorum. Söylemem de zaten biliyorsunuz. Sevgili Ali Hocam bizlerle birlikte, Ali Süzen bizlerle birlikte. İyi yayınlar Özlem Hanım, radyoyu açtım, ateş sucuk falan duydum. Hayırdır, mangal mı yapıyorsunuz? Kuzu varsa ben de geliyorum. Yalnız var ya, program gerçekten çığırından çıkmış durumda. Hocam kuzu mu dediniz? Ben marshmallow diyorum, sucuk diyorum. Yani ucuza kaçıyorum birazcık. Hani marshmallow'la falan da idare edebiliriz. Şeye çıkıyoruz hocam, Çıralı'dan sönmeyen ateşe çıkıyoruz. Milyon tane basamaktan çıkıyoruz. Zaten tepeye kadar halimiz kalırsa eğer, yanımızdaki sucukları ve marshmallow'ları yanan, hiç sönmeyen o ateşte mangal yok. Ya mangal yakmanıza gerek yok. Orada bir sürü ateş var zaten. Sonra onları yedikten sonra aşağı nasıl ineceğimizi düşünüyoruz.

bir dahaki yaz. Evet, şimdi gelelim Fırtına Mehmet'in sorusuna. Dolaylı anlatmaya gerek yok. Atış serbest diyorsun. Gerçek cevabını ver. Ayşe'den gelmedi ki o mesaj. Vallahi billahi tallahi. Bak bir de tallahi ekledim. Hiç de sevmem yemin etmeyi. Ayşe'den gelmedi. Günahını aldın. Ayşe hafifledi. Ayşe'cim sana bir müjdem var. Diyete girmene gerek yok. Hafifledin çünkü günahın alındı. Sen şu anda kuş gibi hafifsin.

0: duvara, elime koluma, kalbime tarih attım.
1: Belki de bu yaz benimle senin.
2: Allah'ım, çok az zamanım kalmış. Aa, saat kaç olmuş? Aa, ne edeceğiz şimdi? Ben gidiverem gari. Efendim, çok güzel bir soruydu. Gitmek mi kalmak mı? Çok klasik bir soru. Gidenin durumu mu, kalanın durumu mu? Daha önce bu soruya cevap verdiğimi hatırlıyorum. Şöyle söyleyeyim, bence kalanın durumu daha zor. Yani neden? Çünkü giden gittiği yerde yaşamaya devam ediyor. Yani bir meşgaleye devam ediyor. Ama geride kalan o düşünceden ve ayrılığın sızısından kurtulamıyor. Ve hatta bununla ilgili bir örnek vermiştim. Ya dün ya da daha önceki günlerden bir tanesinde kızımın İngiltere'ye şu kapıdan, tam da benim kapımdan hareket ettiği an ve sonra benim yaşadıklarım. Böyle duvara oturdum kaldım, tamam mı? Öyle kaldım. Meral geldi yanıma. İyi misin falan dedi, su getirdi bana. Böyle nefes alamıyorum, o kadar acısı var. Ama Merve'yi düşündüm, bastı gitti yola, yanında Çınar var, Kakara, Kikiri, Çanakkale'ye geçti. Orada işte akrabalarıyla bir arada oldu. Sonra onlar onu uçağa götürdüler. İşte İngiltere'ye gitti, uçtu gitti. Kalanın durumu daha zor. Program zamanımız yetseydi eğer... Bu soruyu herkese sormak isterdim ama bize ayrılan sürenin neredeyse son dakikaları. Hatta süreyi biz hep aşıyoruz da. Evet Mehmet, şimdi sorunu soruyorum ama acilen cevap istiyorum ve çok az zamanım kaldığını unutma. Ayşe'ye sorduğum soruyu sana sormak istiyorum. Hani karı kocasınız ya. Böyle biraz ortalığı karıştırdık ya. Evet, geçmiş gelecek onlar çok umursamıyoruz. İçinde bulunduğumuz an için böyle sana bir hak veriliyor. Sadece bir hakkın var. Diyorlar ki ya da diyor ki o bir ses. Mehmet. Hayatında bir şeyi değiştirme hakkı veriyorum sana. Neyi değiştirdin Mehmet?
1: Hep mi güler, güler geçeriz. Hep böyle diz dize, diz dize en güzel.
2: Valla İsa'cığım çok ciddi olduğunu anladım zaten.

Hasretin Hoca kafasını kaldırmış. Bana damdan düşen birini getirin demiş. Peki. Sorun bakalım, Cuma fetvasında neden herkes eşlerin çenesinden koru deyince millet içten amin diyorlar? Öyle mi yapıyorlar Cuma hutbesine, böyle bir şey mi diyorlar? Allah sizi kadınların çenesinden korusun falan diyen hocalar mı var? Aaa! Adam o kadar içten amin diyorlarmış ki yandıkları, inandırıcılıkları falan belliymiş. Ya İsa, valla vaktim yetseydi seninle bu konuyu uzun uzun konuşur, masaya yatırır, parça pinçik ederdim ama bana ayrılan sürenin artık 11 dakikası mı kaldı? Kaç dakika ya? Ama hani sen karşı cins olduğun için söylüyorum. Ben de kendime göre söylüyorum. Sana katılıyorum sanki. Sanki değil. Aramızda kalsın. Kimse duymasın. Hep böyle diz dize, diz dize, en güzel hep mi güzel? Güzel severiz. Unuttum herkes. Evet, Atış Serbest diye bir mesaj daha geldi. Kimse evlenmesin yahu. Ben demiyorum arkadaşlar. Vallahi benim bir suçum yok bu konuda. Kimse evlenmesin. Kendinizi çekin, kimseyi çekmeyin. Yok artık, program çok karıştı, farkında mısınız? Toparlanın arkadaşlar. Herkes sevdiceğinin omzuna yaslasın omzunu. İçinden ne geçiriyorsa geçirsin.

Efendim, Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma daha fazla soru soran insanların "Sen ne düşünüyorsun? Bunu nasıl başardın?" diğer insanlar tarafından daha sempatik, daha zeki, daha güvenilir bulunduğu ortaya konmuş. Ben demiyorum. Valla koca üniversite bu konuda araştırma yapmış. Soru sormak karşı tarafa "senin fikrin benim için değerli" mesajı gönderir. Ve aradaki iletişimi bir hiyerarşiden ziyade bir paylaşıma dönüştürür.

Evet efendim, belki de hayatımızın kalitesi verdiğimiz cevaplardan önce, daha önceki salı günlerinde de hep söylüyorum, sorduğumuz soruların kalitesiyle belirleniyor.

0: Sorduğunuz soruların kalitesi gerçekten önemli. Çünkü neden? Doğru soru merak uyandırıyor, düşünmeyi sağlıyor ve düşünmek önemli. Düşünüyorum öyleyse varım, aklınızda kalsın. Öğrenmeyi kolaylaştırıyor, insanı kendisiyle yüzleştiriyor ve iletişim gücünü arttırıyor. Ve hep söylüyorum, yine söyleyeceğim, gider ayak bazen tek bir soru ne yapıyor? Yıllardır bulamadığımız bir cevabın belki de kapısını aralıyor. Ve düşündürüyor, düşünürken de belki değişmemiz gereken yerlerin farkına varmamızı sağlıyor. Bazen de cevaptan daha değerli olan şey o sorunun bize düşündürdükleri. Ben bunu çok önemsiyorum. O yüzden salı günleri oynadığımız bu oyunun çok kıymetli bir oyun olduğunu biliyorum. Makara kukara yapıyoruz çünkü ona da ihtiyacımız var. Ama bütün o makara kukaraların içerisinde aslında düşünüyoruz.
1: Seni benden alamazlar, inan beni.
0: Şimdi cevaplara baktığımız zaman evet bizi bir noktaya ulaştırıyor belki ama... Ama sorular var ya, sorular yeni yollar açıyor.
1: Gidemezsin, gidemezsin.
0: Gidiyorum valla.
1: Nasıl sevdim?
0: Ne yazık ki gidiyorum, gitmek zorundayım.
1: Gidemezsin.
0: 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket ve Pindrinks'in %100 yerli içeceğimiz, ulusal içeceğimiz, efendime söyleyeyim sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sundum. Çok da güzel zaman geçirdik. Umuyorum ve diliyorum ki yarın yine çok güzel zaman geçireceğiz. İnşallah. Yarın çarşamba değil mi? Ne yapıyorduk çarşamba günleri ya? Bak o kadar kafam karıştı.
1: Belki bir gün...
0: Vav dedirten bilgi günü. Bilgi günü. Bilgileri hazırlayın akşamdan. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Harikaydınız her zaman olduğu gibi. Ben size boşuna yol arkadaşım demiyorum. O yüzden de iyi ki varsınız. İyi ki radyonuz açıktı. İyi ki bugün benim yol arkadaşım olmayı tercih ettiniz. Benim kapımı çalma, pişman olursun, çalıştırırım seni diyen Yalçın Emine. İyi ki yazdın. Bir düşüneyim bari. Sonra demiş ki, bir de fotoğraf var bu arada. Ne yapıyorsun sen, cam mı siliyorsun? Ne? Wow, hiç sevmediğim bir iştir cam silmek ama silerim yani. Zorda kalırsam silerim. Yapacak bir şey yok. Ve o hocaları eşlerine şikayet etmek lazım. Bilmiyorum öyle hocalar var mı? Yoktur diye düşünüyorum ya. İsa sanki hayal ürünü bir şey attı ortaya. Yani sanki hayal gibiydi.
1: Seni benden alamazlar, inan beni.
0: İsa, eyvallah, teşekkür ederim katıldığın için. Rica ederim, ne demek, çok güzeldi, çok keyifliydi. Her zaman bekleriz efendim.
1: Bilemezsin, gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdim, bilemezsin.
0: Şu an ne yapmak isterdin diye bir soru gelmişti Zuhal'den. Sona bıraktım özellikle. Şu an bir an önce karnımı doyurmak istiyorum. Çok açım. Karnım aç. Sonrasına bakacağız.

0: Ayşe'cim neden pas dedi bilmiyorum. Artık onu sen gelince kendisine soru verirsin gari.
1: Belki.
0: Çok güzel bir programdı yani, çok eğlendim. Demiş sevgili Ispartalı Ayşe, gerçekten güzeldi. Hepiniz güzeldiniz karşılıklı, yani tek taraflı değil. O yüzden de burada sanki bir dakika, sucukları aldık geliyoruz söndürmeye ateşi diyen Esin'e diyorum ki valla Ali hocam kuzu diyor. Belki şöyle bir şey yapabilir, hani o patron ya, kuzuyu alıp milyonlarca merdiveni çıkıp orada bizi bekliyor olabilir. Sonra biz tepeye çıktığımızda oley bakın işte kuzu burada diyebilir. Görcen abi Zuhal Atış. Evet, şimdi şöyle toparlıyorum efendim. Neredeyiz? Vallahi gitmem lazım artık. Allah İsa Bey'i korusun da kadınlar birinden kurtulmuş olsun. Bak ya. Eyvah. Söyleyeyim mi ismini? Emine Sultan'dan gelmiş. Allah İsa Bey'i korusun da kadınlar birinden kurtulmuş olsun.
2: Gidemezsin. Nasıl sevdiğini.
0: Ay gidem ayak beni güldürdün ya. Çok ağlamışsınız ya valla.
2: Bak da inan senin için.
0: Esin yapar mı Ali Süzen? Hocam yapar mısınız? Siz şimdiden çıkmaya başlayın bence. Yani önce bir Türkiye'ye gelin. Çıralı tarafına. Olimpos tarafından da yolu var. Siz kuzuyu oralarda temin edin. Siz bir çıkın biz geliriz. Of arkadaşlar son saniyelerim, gitmek üzereyim. Gidiyorum. Hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Hepinizi çok seviyorum. Sıkın unutmayın. Görüşmek üzere yarın aynı saatte. İnan

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da kene uyarısı. Uzmanlar sıcak havanın etkisiyle kenelerin daha erken ortaya çıktığını ve daha geniş alanlara yayıldığını belirterek özellikle doğada vakit geçirenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İndirimli enerji tarifeleri uzatıldı. Wien Enerji, indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Kampanyadan hem mevcut hem de yeni müşteriler yararlanabilecek. Metrolarda yazın seferler azaltılmayacak. Wiener Linie'nin yaz aylarında U1, U2 ve U6 metro hatlarında sefer sıklığının azaltılmayacağını duyurdu. Viyana'da metro seferleri yaz boyunca 2 ila 4 dakikada bir yapılmaya devam edecek. Ağır vasıta denetimleri modernleşti. Avusturya İçişleri Bakanlığı, ağır vasıta denetimlerinde modern teknolojilerin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Yeni sistemle hem trafik güvenliğinin artırılması hem de insan kaçakçılığıyla mücadelenin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Innsbruck'ta ücretli park uygulaması genişliyor. Tirol eyaletinin Innsbruck kentinde 2026 sonbaharından itibaren ücretli park uygulamasının kapsamı genişletilecek. Yeni düzenleme ile ücretli park bölgeleri genişletilecek ve park saatleri uzatılacak. Kararın Temmuz ayı içinde belediye meclisinde görüşülmesi bekleniyor. İnsan kaçakçılığında 1000'den fazla gözaltı. İnsan kaçakçılığına yönelik 59 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası operasyonda 1000'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Avusturya ve Romanya'nın öncülük ettiği operasyona 40.000'den fazla güvenlik görevlisi katıldı. Viyana'da otellere denetim yapıldı. Belediye ekipleri tarafından Viyana'da hizmet veren otellere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde 14 işletme kontrol edilirken 24 kaçak çalışma vakası belirlendi. Yasa dışı çalışan bazı kişiler gözaltına alınırken belediye denetimlerin süreceğini açıkladı. Yeni X-ray cihazları kullanılmaya başlandı. Viyana Havalimanı'nda el bagajındaki 100 mililitre sıvı sınırı 3 Temmuz 2026'dan itibaren kaldırıldı. Yolcular artık el bagajlarında 2 litreye kadar sıvı taşıyabilecek. Ayrıca elektronik cihazlar artık çantalardan çıkarılmayacak. Bu uygulamanın Viyana Havalimanı'na özel bir uygulama olması sebebiyle başka havalimanlarında kural farklılık gösterebilir. Genç çete taksi ve iş yerini hedef aldı. Viyana'nın 20. bölgesinde gençlerden oluşan 6 kişilik bir grubun taksiye ve bir iş yerine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı bildirildi. Polis 14 yaşındaki Afgan bir şüpheliyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Otoyolda feci kaza, bir ölü, iki yaralı. Burgerland eyaletinin Mattersburg kenti yakınlarında S4 otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobille bir kamyon çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken bir otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle S4 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Türkiye SEPA'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Türkiye, Avrupa'da euro para transferlerini kolaylaştıran tek euro ödeme alanı yani SEPA sistemine katılmak için resmi başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye ile SEPA üyesi ülkeler arasındaki euro transferlerinin daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha kolay yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin hem vatandaşlar hem de şirketler için önemli avantajlar sağlaması öngörülüyor. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece 20, gündüz 30 dereceye kadar yükselecek. Beşiktaş Avusturya'da iki hazırlık maçı yapacak. Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, 10 Temmuz 2026 Cuma günü Avusturya'nın Burgerland eyaletinde iki hazırlık maçı yapacak. İlk karşılaşma saat 18'de Avusturya ekibi Mattersburg ve ikinci karşılaşma ise saat 19.30'da Polonya ekibi Witzew Łódź ile olacak. Hazırlık maçları 35'er dakikadan iki devre halinde oynanacak. Çeyrek finaller belli oluyor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kuzey Amerika kıtasında devam ediyor. İspanya Portekiz'i 1-0, Belçika ise ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
0: şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM haberleri. Viyana FM. Gurbette.

着々。

sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Güzel bir salı akşamında birlikteyiz. Salıyı hep birlikte sallayacağız. Çok daha enerjik, güzel bir hale getireceğiz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pink Drinks ve tabii ki 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla geldik. Buradayız. Hadise'nin yepyeni şarkısı ve çok da sevildi bu şarkı. Ben de gerçekten çok sevdim. Harika bir şarkı. Hadise'nin performansı, sözleri, altyapısıyla nefis olmuş. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve tüm Hadise sevenlerine bu güzel şarkıyı armağan ettikten sonra yine güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Gülşah Gemiz Kaçtım Durdum isimli güzel şarkısıyla radyolarınızda olacak. Çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazançlar, yoldakilere iyi yolculuklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evlerinde olanlar sizlere iyi istirahatler, tatilcilerimize iyi tatiller. Güzel bir salı akşamı olsun bir kez daha. Hadi gelsin şarkımız. Az sonra sizlerin o güzel istek ve mesajlarını değerlendirmeye de başlayacağım. Bunun için de bana WhatsApp'tan +43 660 130 19 79'dan yazmanız yeterli olacak. Devam. Kaçtım.

0: Evet, hileli radyolarınızda olduğu Manifest ve Ajda Pekkan'ın bu nefis düetine hep birlikte kulak verdik. Herkese bir kez daha iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili dinleyiciler, Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Türkiye'de, Ankara'da neler oluyor? NATO zirvesi gerçekleşiyor sevgili dinleyiciler. Trump bugün Ankara'ya iniş yaptı. ABD Başkanı Katz'a yaptırımlarının kalkacağını açıkladı. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başladı. Erdoğan, Beştepe'de Trump'ı kabul etti. Trump görüşme öncesinde F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz dedi. ABD Başkanı Erdoğan için başından beri çok farklı bir kimyamız oldu derken Katz'a yaptırımlarının kalkacağını ifade etti. Trump 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Beştepe'de yapılan resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Trump açıklamalarda bulundu. Trump'la Ankara'da gerçekleştirdikleri görüşmeye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi. Bölgesel istikrara yönelik yürütülen diplomatik çabaları da aktaran Erdoğan, "İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına adım atalım diye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Gazze'deki duruma ve bölge barışına yönelik mesajlar da veren Erdoğan, "Değerli dostumla konuşarak bölgedeki barışı sağlamak için bu liderler zirvesini çok önemsiyoruz." diye konuştu. F-35 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konunun geçmişine işaret ederek, "F-35 konusu bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce görüştük ve biz 5 uçağında sözünü aldık." dedi. Zirveden beklentisini dile getiren Erdoğan, "İnşallah F-35 konusunda da bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu. Erdoğan, F-35 tedarikine yönelik verilen taahhütlerle ilgili olarak, "F-35 ile ilgili kendilerinden daha önce aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır." değerlendirmesini yaptı. Görüşmede ele alınacak diğer bölgesel meselelere de değinen Erdoğan, "Trump'la biz Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeleri de değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız." ifadesini kullandı. Son olarak NATO bünyesindeki ortaklığın önemine vurgu yapan Erdoğan, "NATO'da iki önemli ülke olarak liderler zirvesinden dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı. Erdoğan, Kaan motorları konusunu "liderler zirvesinde değerli dostumla görüşeceğiz, inanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir" ifadelerini kullandı. Trump'ın açıklamaları da var. Birazdan bunlara da değineceğiz sevgili dinleyiciler. Viyana FM. Viyana FM. Güzel mesajlarınız da gelmeye başladı. Çok teşekkür ediyoruz. Haydar Bey İzmir'den. "Hayırlı akşamlar sevgili Akif Özcan. Kral diyor, aman Felek, kaderim kader olsaydı bu şarkıyı benim gibi düşünenlere armağan ediyorum. Çalarsan çok sevinirim. İyi yayınlar. Her şey gönlünce olsun. Not yayın akışına uygun değilse herhangi bir şarkıda olabilir." diyor. Ben bakacağım ilerleyen dakikalarda, uygunsa uygun bir yere alacağım ve dinleteceğim. Değilse, yani o anki akışımızı bozacak gibi olursa da farklı bir eser istemenizi belki rica edebilirim. Şimdi Selen Görgüzel Dansöz Dünya ile Viyana FM'de bizimle olacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de devam edecek.
1: Akif Özcan. Akif
0: Özcan. Bu arada istek ve mesajları WhatsApp'tan bekliyorum. +43 660 130 19 79.

0: Biyonev. Herkese iyi akşamlar. Az önce Erdoğan'ın açıklamalarını sizlere aktarmıştık. Şimdi bakalım Trump neler söylemiş, açıklamalarından öne çıkan neler var? Hemen aktaralım. Çok iyi dostuz, Cumhurbaşkanı harika bir iş çıkarıyor. Havaalanına inerken bile böylesine bir havaalanı görmek ve adımı taşıyan bir bina görmek çok güzel. Harika bir lidersiniz, tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. En başından beri çok farklı bir kimyamız oldu, çok iyi bir ilişkimiz var. İnsanlar gerçekten Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Çok güçlü orduları var. İşin güzel tarafı, aramızdaki ilişkiler sebebiyle her şey çok iyi gidiyor. Cumhurbaşkanına büyük saygım var. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz. Sayın Putin'le çok iyi bir görüşmem oldu ki zaten Putin Sayın Erdoğan'a da çok büyük saygı duyuyor. 8 savaşı bitirdim. Sanırım 9.'yu da bitireceğiz. Şu an çok yakın görünmüyor ama bu işler en uzak göründüğünde biter. Trump açıklamasında ayrıca Katsa yaptırımlarına da değindi. Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum. Suriye'nin yeni lideri de ülkesini bir senede toparladı. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı'yla onu onaylayanlardandım. Her şeyi bir araya getirdim. Kolay iş değil. Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmeden karede yayınlandı deniyor. Bu kareleri de aktarıyoruz. Trump, zirve öncesi NATO üyesi ülkeleri İran savaşına katılımı konusunda eleştirdi. NATO üyesi ülkelerden bir kez daha çok hayal kırıklığına uğradığını ifade etti. Eğer NATO zirvesi Türkiye'de yapılmasaydı ki dostum çok güçlü bir lider, muhtemelen ben de bu zirveye katılmazdım. Onların yardımını istemedim bile çünkü orada olmayacaklarını söylediler. Avrupa ülkelerini ve diğerlerini korumak için NATO'ya trilyonlarca dolar harcadık ifadelerini kullandı. Erdoğan Air Force One'dan iniş yapan Trump'ı karşıladı. Erdoğan Trump'ın koluna girerken ikili Erdoğan'ın tercümanı eşliğinde kısa bir sohbet gerçekleştirdi deniyor sevgili dinleyiciler. Ve Trump askerimizi merhaba asker sözüyle Türkçe dilde selamladı. Bu bilgiyi de aktaralım ve devam edelim.
1: Akif Özcan. Akif
0: Özcan. Viyana FM'de günün öne çıkan önemli gelişmelerini de ara ara sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Şimdi Mela Bedel, İki Tas Çorba isimli güzel şarkısıyla radyonuz Viyana FM'de sizlerle olacak. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp, istek ve mesaj hattımızdan sizleri de bekliyoruz. Pindirings ve Mega Gastro ile devam. Gözlerim.

0: Yine çok güzel bir şarkı Mela Bedel, Mustafa Sandal'a Saygı Bir Gecesi'nde seslendirmiş olduğu iki tas çorbayla radyonuzda oldu. Şimdi Blok 3 ve Poizy, Çok Güzel Gülüyorsun isimli güzel şarkılarıyla radyonuzda Viyana FM'de sizinle olacak. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam. Zehra Hanım istedi bu şarkıyı. Salzburg'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Blok 3 Poizy düeti Çok Güzel Gülüyorsun çalarsanız sevinirim. Kendime ve tabii ki Cenk'ime armağan olarak gönderiyorum diyor. Ben de size bir ömür mutluluklar diliyorum ve bu şarkıyı sizin için çalıyorum.
1: Akif Özcan.

Artık bir ütopyada yaşamıyoruz. Her şey epeyce çirkin ve anlayabileceğimden uzak. Büyüdüm ve öğrendim. İnsan ne hayata ne de kendinden başkasına tutunabilir. Gözümdeki tüm aynaları kırdığım zaman ancak seni anlayabildim. İpleri de bıraktım aslında ama...

Nebi Demir ve En Büyük Aşkım Sensin. Radyonuzda olduğu sevgili dinleyiciler, Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor. Sevgili Cansu Karataş, hayırlı akşamlar Akif Müdürüm. Ben de buradayım diyor. Odamı temizliyorum ve senin eşliğinde keyifli vakitler geçiriyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Cansu'ya çok teşekkürler. Kornaya Burga sevgiler. Kolaylıklar diliyorum. Güzel şarkılar senin içine gelsin sevgili Cansu. Murat Erdatlı da bizimle. Hayırlı akşamlar müdürüm. İyi yayınlar. Herkese selam saygılar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin abicim. Ben de sana güzel ve keyifli bir akşam diliyorum. Yenge Hanım'a, Emine Hanım'a ve sana güzel şarkıları armağan olarak gönderiyorum tabii ki. Artı 43 660 130 1979'dan buyursunlar efendim. Sizleri de bekliyoruz. Hemen bir mesaj daha okuyalım şöyle. Ayşe Hanım bizlerle beraber, Ayşe Tuna. O da bizleri İstanbul'da dinliyor. Beykoz'dan iyi akşamlar. Simge'den Kalpsiz Bir Serseri şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum Akif Bey demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de programımıza bekliyoruz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Açtım.

Çok güzel bir şarkıydı. Simge ve Kalpsiz Serseri yine istek şarkılarımızdan biri olarak sizlere ulaştı. Liam FM'de Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor. İrem Derici ve Durum Çok Acil gelecek şimdi. Sevgili Ergün bizlerle beraberdi birazdan. İyi akşamlar abi, ben de buradayım demişti. İrem Derici'den bir şarkı isteyip seçimi bize bırakmıştı. Ben de bu şarkıyı seçtim, gönderiyorum. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Salı akşamında Viyana FM'de Akif Özcan'a devam ediyoruz. Bu güzel şarkı sonrasında da daha neler var neler. Bizden ayrılmayın.

Hadise ve motive, küçük bir yol, çok güzel bir düzenlemesiyle kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'da ilk saatin sonlarına geliyoruz. İyi akşamlar Akif Müdürüm, bol keyifli yayın diliyorum. Sezen Aksu'dan Rakkas ya da Efe Güngör'den Erik Dalı tabii ki de mümkünse demiş. Bu akşam için Rakkas yapalım. Dün biraz oynamalarıyla bol keyifli bir yayın yapmıştık. Şimdi pop ve pop slow şarkılarla yürüyelim. Sezen Aksu Rakkas birazdan gelecek. İyi akşamlar sevgili Ayşe.

0: Kulaklarınız doldu sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'lasınız. Hepinize bir kez daha güzel ve mutlu bir akşam diliyorum. Sezen Aksu Rakkas istemişti. Kim istedi? Sevgili Ayşe. Hollanda'ya selamlar sevgiler. Hemen Rakkas'ı gönderelim. Hareketli, güzel, pop, nefis şarkı isteklerinizi bekliyorum. +44 660 130 1979'dan gönderin gelsin. Hep birlikte paylaşalım. Hem de büyük bir keyifle. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor.
1: Akif Özcan.

bakmışsın, ben yokmuşum isimli bu güzel çalışma kulaklarınızda oldu efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Viyana FM'de Akif Özcan, Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyor. Viyana FM Instagram adresimizi de takip etmeyi unutmayın. Bir de tabii viyanafm.com web sitemiz var. Oradan da hem radyomuzu dinleyebiliyorsunuz hem de güncel gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Tabii Viyana FM mobil uygulamamız eğer telefonunuzda yoksa telefonlarınızı ücretsiz indirebilir, bizi dinleyebilirsiniz. Viyana'nın 22. bölgesinde Cuma günü çıkan büyük yangında Stadlau'da bulunan katı atık geri dönüşüm tesisi küle dönmüştü. Güvenlik gerekçesiyle A23 otoyolu 2 gün trafiğe kapatılmıştı. Sevgili dinleyiciler, işte oradan görüntüler de paylaşılmış. Bunu görüntüyü de sevgili Murat Erdatlı bizlere ulaştırmış ve sayfamızda da yayınlandı. Bu video merak edenler bakabilirler diyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bir kez daha. Burada bir can kaybı açıklanmadı. Çok şükür en azından öyle bir şey yok. Ama tesis tabii küle dönmüş. Umarız bir daha böyle üzücü olaylar yaşanmaz diyelim. Efendim, Viyana'daki otellere denetim yapılmış Viyana Belediyesi tarafından. Ekipler Haziran ayından bu yana kentte 14 otelde denetim gerçekleştirdi. Özellikle otel temizliği hizmeti veren taşeron firmaların incelendiği kontrollerde 24 kaçak çalışma vakası tespit edildi. Denetimlerde bazı kişilerin hem işsiz olarak kayıtlı olmalarına rağmen çalıştığı hem de sosyal yardım aldığı belirlendi. Sahtekarlık dünyanın her yerinde boy göstermeye devam ediyor. Millet nasıl nereden böyle dümencilik yaparız diye yeni formüller üretmeye devam ediyor. Neyse ki bu dümenciler yakalanmaya da devam ediyor. Çünkü başkalarının haklarına giriyorlar yani. Bu hoş şeyler değil. Hem işsiz gibi görün, devletten para al ama sonra git başka yerde de çalış falan. Yani hoş şeyler değil. Ha, bunu bile savunacak insanlar vardır ama ondan da eminim yani. Ama ne yapsın, insanlara da yetmiyor yani falan filan. Ya yetmiyor. O başka bir konu yani, onu ayrıca tartışmak lazım. Orada da varsa sıkıntılar, onun da ayrı bir başlık altında konuşulması lazım. Ama öbür tarafta çalışıyorsun, bir başka insanın belki çalışacağı yeri işgal ediyorsun. Ayrıca öbür tarafta çalışmayan bir insanın çalışmadığı için alacağı aylığın da önüne geçiyorsun falan. Yani orada değişik bir haksızlık durumu var. Yetkililer kaçak istihdam, sosyal yardım, dolandırıcılığı ve kayıt dışı çalışma ile mücadele kapsamında denetimlerin devam edeceğini bildirmiş. Etsin abicim yani. Kimse kimsenin hakkına girmesin diyorum. Akif müdürüm diyor, Rafet Eroman'dan bir eser Zuhal ablama ve Gürcan abime armağan olsun demiş. Önkür ailesine bizden de armağan olsun sevgili Cansu. Rafet Eroman'dan Bugünler Yaşanacak şarkısını seçtim, gelsin bakalım. Merhaba, kolay gelsin, hayırlı akşamlar diyor sevgili Raşit Kandemir gönderiyor. Teşekkürler Raşit, sağ olasın. Ben de sana güzel bir akşam diliyorum, sağ olasın. Sevgili İbrahim, o da Viyana'dan bizimle. Selam Akif abi, hayırlı yayınlar dilekleriyle. Çok teşekkür ediyorum sevgili İbrahim. Senin için de gelsin güzel şarkılarımız. Şimdi Rafet Erroman, Bugünler Yaşanacak sevgili Cansu'ya, ondan da Önkür ailesine.

0: Viyana FM.
1: Hande Yener ve Sohba kulaklarınızda oldu efendim. Herkese bir kez daha iyi akşamlar dileklerimizi iletmiş olalım. 11. Viyana sevgili İbo. O da Azerbaycan'dan bir şarkı istedi ama bugünkü akışımızda hele tamamen böyle popüler ve pop hareketli şarkılarla devam ettiğimiz için

0: akşam için yer veremeyeceğimi ifade ettim. Bütün güzel şarkılar kendisine gelsin. Eğer farklı bir istek isterse de zevkle yayınlayacağız.
1: Senle olmayan yatakta uykuya dalınca düşlerim saydam ve boş, çare sende, çare sende.

0: Akif Özcan. Biyometra.
1: Hindrings ve Mega Gastro katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. İyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Zeliha Hanım'a sevgilerimizi gönderelim. 20. Viyana'da bizimleler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tempo şarkısını istemişler. Sezen Aksu, Hepsi ve Mithat Can Özer'den. Ben de hemen bu güzel düeti aldım listeye ve keyifle dinleteceğim. Evet, Viyana'dan sevgili İbrahim Oza Azer Bülbül'den dediğim gibi iyi değilim şarkısını istemişti. Bazen kapanışta böyle özel şarkılar çalıyoruz, onu kırmayalım bu akşam için. Özellikle rica etti. Yani çalmasan da canı sağ olsun, benim için çok önemlidir bu akşam için, herhalde bu şarkıya ihtiyacı var. Kapanışı sevgili İbo'nun isteğiyle yapacağız.

Tarkan ve Dönmüyor Giden kulaklarınızda olduğu Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programın son dilimindeyiz. Sevgili Elif, iyi akşamlar. Ben de buradayım Salzburg'dan. Herkese sevgiler, iyi akşamlar, iyi eğlenceler. Hande Ünsal'dan Seni Sever Miydim Çalar Mısınız demiş. Çaldık bile Elif. Sevgiler. Kalbim

Özcan. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri Viyana FM'de Akif Özcan'da ile herkese bir kez daha iyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, Pınar Hanım da bizlerle beraber, eşi Osman Bey'le beraber dinliyorlarmış. Aman da aman ne güzel. Buradan Almanya'ya, Hamburg'a da selam. Ben güzelden anlarım. Osman'dan bana gelsin diyor. Gelsin tabii. Evet, eşlerden birbirlerine armağan edilebilecek bence çok güzel şarkılardan bir tanesi. Ben güzelden anlarım. Tüm seven çiftlerimize armağanımız olarak geliyor. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla yavaş yavaş sonlara doğru ilerliyoruz. Son mesaj ve istekleri de bekliyorum. +43 660 130 19 79 WhatsApp hattımızdan. Viyana FM'de eskiler yeniler ama daima en iyiler sizinle olmaya devam ediyor. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Aman da aman Özgün sadece arkadaşız dedi ve artık vedamızı edeceğiz. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun kıymetli dinleyiciler. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Yarın akşam inşallah çarşamba akşamında hafta ortasında yeniden Viyana FM'de ben Akif Özcan sizlerle olmayı ümit ediyorum. Bu programın hazırlanmasında değerli katkıları için sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'e çok çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki 23. Viyana Mega Gastro'ya çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Artık vedamızı ediyoruz. Son şarkımız, söz vermiştik, sevgili İbrahim için gelecek. İyi değilim. Rahmetli analım Azer Bülbül yorumuyla veda ediyoruz. Saat başında haberlerin hemen ardından Melih yayında olacak. Gece boyunca, gün boyunca kulağınız tabii ki Viyana FM'de olsun. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşça kalın. Viyana FM'den ayrılmayın.
1: Viyana FM.

0: Biyomerfa. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya'da kene uyarısı. Uzmanlar sıcak havanın etkisiyle kenelerin daha erken ortaya çıktığını ve daha geniş alanlara yayıldığını belirterek özellikle doğada vakit geçirenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İndirimli enerji tarifeleri uzatıldı. Wien Enerji, indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Kampanyadan hem mevcut hem de yeni müşteriler yararlanabilecek. Metrolarda yazın seferler azaltılmayacak. Wiener Linie'nin yaz aylarında U1, U2 ve U6 metro hatlarında sefer sıklığının azaltılmayacağını duyurdu. Viyana'da metro seferleri yaz boyunca 2 ila 4 dakikada bir yapılmaya devam edecek. Ağır vasıta denetimleri modernleşti. Avusturya İçişleri Bakanlığı, ağır vasıta denetimlerinde modern teknolojilerin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Yeni sistemle hem trafik güvenliğinin artırılması hem de insan kaçakçılığıyla mücadelenin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Innsbruck'ta ücretli park uygulaması genişliyor. Tirol eyaletinin Innsbruck kentinde 2026 sonbaharından itibaren ücretli park uygulamasının kapsamı genişletilecek. Yeni düzenleme ile ücretli park bölgeleri genişletilecek ve park saatleri uzatılacak. Kararın Temmuz ayı içinde belediye meclisinde görüşülmesi bekleniyor. İnsan kaçakçılığında binden fazla gözaltı. İnsan kaçakçılığına yönelik 59 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası operasyonda binden fazla şüpheli gözaltına alındı. Avusturya ve Romanya'nın öncülük ettiği operasyona 40 binden fazla güvenlik görevlisi katıldı. Viyana'da otellere denetim yapıldı. Belediye ekipleri tarafından Viyana'da hizmet veren otellere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde 14 işletme kontrol edilirken 24 kaçak çalışma vakası belirlendi. Yasa dışı çalışan bazı kişiler gözaltına alınırken belediye denetimlerin süreceğini açıkladı. Yeni X-ray cihazları kullanılmaya başlandı. Viyana Havalimanı'nda el bagajındaki 100 mililitre sıvı sınırı 3 Temmuz 2026'dan itibaren kaldırıldı. Yolcular artık el bagajlarında 2 litreye kadar sıvı taşıyabilecek. Ayrıca elektronik cihazlar artık çantalardan çıkarılmayacak. Bu uygulamanın Viyana Havalimanı'na özel bir uygulama olması sebebiyle başka havalimanlarında kural farklılık gösterebilir. Genç çete taksi ve iş yerini hedef aldı. Viyana'nın 20. bölgesinde gençlerden oluşan 6 kişilik bir grubun taksiye ve bir iş yerine hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığı bildirildi. Polis 14 yaşındaki Afgan bir şüpheliyi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Otoyolda feci kaza, bir ölü, iki yaralı. Burgerland eyaletinin Mattersburg kenti yakınlarında S4 otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobille bir kamyon çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken bir otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle S4 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Türkiye SEPA'ya katılmak için resmi başvuruda bulundu. Türkiye, Avrupa'da euro para transferlerini kolaylaştıran tek euro ödeme alanı yani SEPA sistemine katılmak için resmi başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye ile SEPA üyesi ülkeler arasındaki euro transferlerinin daha hızlı, daha düşük maliyetle ve daha kolay yapılması bekleniyor. Bu gelişmenin hem vatandaşlar hem de şirketler için önemli avantajlar sağlaması öngörülüyor. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün olacak. Hava sıcaklığının gece 20, gündüz 30 dereceye kadar yükselecek. Beşiktaş, Avusturya'da iki hazırlık maçı yapacak. Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, 10 Temmuz 2026 Cuma günü Avusturya'nın Burgerland eyaletinde iki hazırlık maçı yapacak. İlk karşılaşma saat 18'de Avusturya ekibi Mattersburg ve ikinci karşılaşma ise saat 19.30'da Polonya ekibi Witzew Łódź ile olacak. Hazırlık maçları 35'er dakikadan iki devre halinde oynanacak. Çeyrek finaller belli oluyor. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kuzey Amerika kıtasında devam ediyor. İspanya Portekiz'i 1-0, Belçika ise ABD'yi 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
0: şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Avusturyalı Türklerin Radyosu Viyana FM'de bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Saatlerimiz 21.14, 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim her zaman olduğu gibi bazı mesajlar, bazı cevaplar programın öncesinde gelmeye başladılar. Ama öncesinde güzel bir eserle programın startını vermek ve bu güzel çalışmayı her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Mor ve Ötesi bizlerle birlikte olacak. Bir derdim var diyelim. Benim çok sevdiğim çalışmalardan bir tanesidir. Kocaman Alkışlar sizler için geliyor. Ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere dedik ki, bir iltifat hayatınızda bakış açınızı değiştirdi mi? Hayatınızın bir döneminde size yapılan bir iltifat hayatınızın bakış açısını, hayata bakış açınızı, abi ne zor sorular soruyorum ya. Hayata bakış açınızı değiştirdi mi?

program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Bazı mesajlar, bazı cevaplar dediğim gibi programın öncesinde gelmeye başladı ama öncesinde Murat Başaran bizlerle birlikte olacak. Bir sanadır yer diyelim. Ardından günün ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, bakış açınızı değiştiren bir iltifat var mı yok mu? Bunu öğrenmek istedik bu akşam sizlerden. Bunun üzerine konuşalım istedim. Benim bu soruya verecek güzel bir cevabım var. Hayatımdaki kendi adıma aldığım en güzel kararlardan bir tanesine vesile olan bir iltifat. Birazdan bahsedeceğim ama biraz zamanı var. Efendim, sıra geldi günün ilk şiirine, ama ona geçmeden önce şöyle gelen mesajlardan birkaç tanesini okumak istiyorum. Sevgili Vahidin Bey bizlere ulaştı. Melih Bey, iyi akşamları, iyi yayınlar dilerim. Hepimiz için keyifli bir akşam, keyifli bir program olsun. Sorunun cevabına gelecek olursak, demişler ki kendileri, bence birçoğumuz için hayatta aldığımız ve alabileceğimiz en güzel iltifat, bir babadan yahut anneden hiç fark etmez, seninle gurur duyuyorum, ben sana inanıyorum tarzı lafları duymak olacaktır demiş. Değil mi? Aslında o kadar güzel ve o kadar önemli bir şey ki, aile fertlerinden birinin bile arkanda olduğunu, sana güvendiğini, seninle gururlandığını hissetmek, bunu duymak aslında çoğu zaman duymaya bile gerek yok. Sadece hissetmek yeter. Hani gönülden söylenmişse bir şey, o zaten belli olur ya. Dolayısıyla gerisine çok da takılmazsın diye düşünen taraftayım. Güzel bir cevaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Sevgili Ahmet amcamız, selam evlatı, yayınlar. Sıradaki çalışma sana ve dinleyen herkese gelsin. Hayatımda duyduğum en güzel, hayata bakış açımı değiştiren, iyi ki dememe sebep olan iltifat, kızımın geçmişte bana benzeyen biriyle birlikte olmak istediğini söylemesiydi ki bugün damadımdan son derece memnunum. Allah ikisinden de razı olsun, mutlulukları daim olsun demiş. Ne güzel ya. Yani bir adam var kızının hayatında ve sadece onu mutlu etmesi bile seni mutlu ediyor, sana yetiyor. Onun mutlu olmasıyla sen de mutlu oluyorsun. Belki de sadece kızını değil, herhangi bir sebeple seni de mutlu etmeye uğraşıyor. Bu uğraşı görmek de seni ona bağlıyor. Ne güzel bir şey değil mi? Vallahi bu tür davranışlar beni insanlık adına yeniden bir umutlandırıyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bu kadar insanlık gerçekten öldü mü diye sorgulayacağımız bir dönemden geçerken bu tarz şeyleri duymak, bilmek beni mutlu ediyor açıkçası. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

bugün yine yoksun. Ömrümün en hüzünlü baharı sevgilim. Bugün yine yoksun. Ve ben gökyüzünde güneş kadar yalnız gibiyim. Bugün yine yoksun. Yoksan anlamı yok yıldızlar kayınca tutulan dilekleri. Bugün yine yoksun. Ben hala bıraktığın yerdeyim sevgilim. Bugün yine yoksun. Gözümde yine gözyaşlarım. Bugün yine yoksun. Ve ben uykuya darılmışım. Yüreğimde bitmek, tükenmek bilmez telaşlarım. Bugün yine yoksun. Ve ben yeryüzüne düşen yağmur tanesi kadar yalnızım. Bugün yine yoksun. Başucumda yokluğunu anlatan birkaç şair var. Bugün yine yoksun. Ve özlemini anlatmaya yetmez İstanbullar. Bugün yine yoksun. Sen İstanbul'dun ve seni benden aldı o sessiz sokaklar. Aldı o sessiz sokaklar.

Elimizden geldiğince bir şiir seslendirmeye çalıştık. Umarım sizler de keyifle ve beğenerek dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Hilmi, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin. Ve sevgili Emel, Zinat ve Yusuf da bizlere kulak veriyor. Dubai'ye selamlarımızı göndermiş olalım. Arabesk olmasa da biz buradayız demiş. Eyvallah, teşekkürler. Pınar Hanım başkentten bizlere kulak veriyor. Hayatınızda bakış açınızı değiştiren bir iltifat oldu mu diye sormuşsunuz. Tabii ki de oldu. Özellikle kadınlar açısından düşünecek olursak, zaten iltifat olmasa kimseye aşık olmazsın. Başlarda o iltifatlardan etkilenip birine aşık oluyorsun. Sonrasında hayatın olumlu ya da olumsuz değişebiliyor. Tamamen kime aşık olduğuna ve zamanın onu ne yönde değiştirdiğine bağlı demiş. Ya bu biraz erkek de olsam böyle galiba ya, yani. Ki bunu zaman zaman da söylüyoruz yani, iki tatlı söze kapıldık gittik falan diye. İşte ne bileyim, evleniyorsun. Bazen yakın arkadaş çevren diyor ki, ya iki tatlı söze seni de mi nikah masasında görecektik diye. Başta illaki bir oraya tam oluyoruz abi. Ama tabii iltifat, iç güzellik meselesi bazen yetebilir bir insanın iç güzelliği, ama bazen de o iç güzellikle gelen iltifatla birlikte insan bir dışarıdan da bakıyor. Bunu da inkar etmemek lazım. Biz aslında biraz da buradan kaybediyoruz. Yani realite dediğimiz olayı biraz göz önüne alsak, sanki hayat bizim için daha yaşanılır, daha kolay olacak gibi. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani sadece aşk için bütün hayatını bitirmeyeceksin abi. Yani mantığın da bir şeye olur diyorsa, bu sefer de aman o karşı çıkar mı, aman şu şöyle mi, bu böyle mi diye düşünmeye giriyoruz. Yani ilk etapta o bir şeylere acaba mı demek için, hayır diyebilmek için birçok sebep arıyoruz. Hayır abi. Yani bir şeyi hem aklın hem gönlün kabullenmişse, ya bırak dışarıdaki de kabullenmesin, en kötü ihtimalle keşke dersin. Bize dünyaya gelirken kimse ya sana öyle bir hayat sunacağım ki ömrün boyunca keşke demeyeceksin demedi. Bunu bilerek yaşarsak keşke deme ihtimalini de göze alırız değil mi? Keşke dediğin yerde bir kere harekete geçersin. Ne bileyim, biriyle evlenirsin, ayrılırsın. Sonrasında dersin ki, ya keşke bir imkanım olsa, işte o zaman yapamadığım şunu şimdi yapsam. İşte bunu dediğin anda bir şeylerin peşine düşersin. Ama keşke demeyi bilmezsen kaybedersin. Öyle bir anda değil ama parça parça kaybedersin. Efendim, Sefo bizlerle birlikte olacak. Yine seni severdim diyelim. Ardından bir güzel eser daha gelsin. Onun da ardından sevgili Tuğçe'nin bir sesli mesajı var. Onu sizlerle buluşturacağım. Haydi bakalım.

0: Sevgili Melih, iyi akşamlar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum kıymetli arkadaşım. Bakış açımı değiştiren bir iltifat almıştım. 2005-2006 olması gerekiyor, ortaokul çağlarındaydım. İşin detaylarına girmeyeceğim, çok fazla ayrıntıya girersem çok fazla zamanımdan çalmış olacağım. O yüzdendir ki şöyle kısaca bir üstünden geçeceğim. Çok değerli bir hocam vardı, öğretmenim. Bir proje ödevi vermişti bana ve ben açık bir dille yapamayacağımı dile getirmiştim. Beceremeyeceğimi dile getirmiştim. Nereden biliyorsun? Belki yaparsın demişti bana. İnsan kendisini bilmez mi demiştim. Yapamayacağımı biliyordum çünkü. Dönüp bana kendini bilmen çok güzel bir şey ve açık sözlülüğün ve dürüstlüğün için seni tebrik ederim demişti. Ve ben bunu o zamanlar iltifat olarak kabullenmiştim ve hayat çizgim olarak da almıştım. Şu an 2026 yılındayız. Üzerinden belki 20 yıl geçti. Ve hala attığım her adımda kendimi bilerek ilerlemeye gayret gösteriyorum. Netlik ve dürüstlük çerçevesi içerisinde, kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan kendimi biliyorum. Başkalarının beni bilmesine ya da nasıl bildiği benim pek fazla umurumda olmuyor artık. Ben kendimi biliyorsam bu da bana yetiyor. Ve işin güzel tarafı, güzel bir türkü yapıldı bu güzel cümle için. Emrah Yıldız'dan. Ben kendimi bilmez miyim? Parçasını da benim için armağan edersen çok sevinirim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
1: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sonrasında sevgili Tuğçe'nin mesajına kulak verdik. Bu güzel mesajı için kendisine teşekkür ediyorum. Bir insanın kendini bilmesi güzel ama buradaki kasıt şey değil, yani ya ben kendimi biliyorum, en azından bence değil. Ya ben kendimi biliyorum, yapamam diye bir işten uzak kalmak değil abi. Yani bazı işlere yeteneğin olur, farkına varmazsın. Aslında bence kendini bilmekten kasıt, ya bir olayda nasıl tepki vereceğini bilmektir. İşte ya ben kendimi biliyorum. İşte nokta nokta olmadıkça ben şu konuda taviz vermem, veremem demektir, diyebilmektir. Ben kendimi biliyorum. Benim nokta nokta insanla işim olmaz diyebilmektir. Bence. Yani kendini bilmek eşittir kendini bir şeylerden soyutlamak, uzak tutmak demek değildir bence. Ama Tuğçe'nin bahsi biraz oraya kaçmış gibi. Ki ben kendisini az çok tanıyorum. Tıpkı söylediklerinin alt metni gibi zaman zaman konuşmalarımız içerisinde bir şeyden bahsettiğimde ya ben kendimi biliyorum, ben onu yapamam, İşte ben kendimi biliyorum, şunu yapabileceğim aklıma gelmezdi, İşte ben kendimi biliyorum, ben de tembellik var, bir şeyin üstüne bu kadar düşebiliyorum, sıkılıyorum vesaire vesaire. Yani benim tanıdığım kadarıyla tabii ki tam tersi de oldu ama ben kendimi biliyorum parantezinde yapmayı düşündüğü birçok şeyde kendine negatif düşünceyi yükledi. Keşke tam tersi olsa ama. Durum böyle. İstemiş olduğu eseri birazdan göndereceğim ama öncesinde Atakan Hasanoğlu bizlerle birlikte olacak. Özür dilerim, Hanoğlu bizlerle birlikte olacak. Ağlarım diyelim. Ardından buralardayız.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sıra geldi sevgili Tuğçe'nin isteğine. Bana biraz bu durum tuhaf geliyor. Yani 20 yıl önce söylenmiş negatif bir şeyi kendine düstur edinmiş ve yüksek ihtimalle farkında değil. Garip. Ama onun dışında bana da güzel şeyler söyledi, sağ olsun. Kıymet verdiğim dostlarımdan, meslektaşlarımdan bir tanesidir. Onu da söylemeden geçmemek lazım. Efendim, Emrah Yıldız gelsin. Bu güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Halle Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.

0: yakışır. Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi, inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına, sessiz kalacaksın. Gitmek yok, inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa sevdiğinde bulacaksın. O gülse de ağlasa da hep onunla olacaksın. O gülse de ağlasa da hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor ve güzel bir mesajı var. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesindeyim. Huzurlu, sağlıklı, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım, bundan 4 sene önce sen sandığından daha güçlüsün cümlesi uzun süre aklımdan çıkmadı. Evet, doğru zamanda söylenen tek bir cümle bazen yıllarımızın yükünü hafifletiyor. Bir de sana güveniyorum benim için en değerli iltifattı. Sevgilerimle demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani belki de hani bu sana güveniyorum iltifatını ben mi yaptım bilmiyorum, ama daha doğrusu şundan emin değilim. Ben ona güvendiğimi her zaman bir şekilde dile getiriyorum. Dile getiremesem de işte tavrımla, hareketimle bir şekilde belli ediyorum. Bunun için mi söyledi bilmiyorum ama buradan da söylemiş olayım. Ben ona hayatımda birçok insana güvenemediğim kadar çok güveniyorum. Ve bunu öyle laf olsun diye söylemiyorum. Yani bugün hayatımda o var, aman o öyle bilsin, yarın hayatımdan giderse tam tersi olur gibi bir yerden söylemiyorum. Gerçekten canı gönülden altını doldurduğunu dibine kadar hissettiğim bir daha misali sırtımı yaslayabileceğim bir kadın olduğundan, bir insan olduğundan adım kadar, kendim kadar yaklaşık 3,5 yıldır burada söylediğim her söz kadar emin olduğum için diyorum ki ben ona güveniyorum. İyi ki var. Umarım daha uzun sürede nice güzel günlerde, belki kötü günlerde ama neticede hep bir arada oluruz. Efendim, Ersoy Üner bizlerle birlikte olacak. Olacak gibi değil diyelim ardından. Sevgili meslektaşım, arkadaşım, dedem Semih'in bir sesli mesajı var. Onun bugün doğum günü. Ona güzel bir eser göndereceğiz ama öncesinde Ersoy Üner geliyor. Haydi bakalım.

Melih'ciğim iyi akşamlar. Semih ben, Türkiye'den, Yozgat'tan selamlar öncelikle sana ve dinleyicilerine. Hem meslektaşın hem de uzun bir süredir seni dinleyen bir dinleyici olarak sana ve dinleyicilerine tekrardan selamlarımı iletmek istiyorum. Bugün benim doğum günüm. Benim için güzel bir eser hem bana hem de dinleyicilerine yayınlarsan çok çok sevineceğim. Tekrar keyifli programlar, dinleyicilerine de keyifli dinlemeler diliyorum. Sağ olasın, var olasın kardeşim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sevgili Ceylan Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar Melih Bey, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki çalışmayı size ve dinleyen tüm dostlara armağan etmek istiyorum. Bu akşam konu beni çok sardı. Yerinde ve net konuşmalarınız benim programı dinlememdeki yegane sebeplerden bir tanesi. Dobralığınız, doğruluğunuz benim ve eminim ki birçok kişinin hoşuna gidiyor. Hayatımda aldığım bakış açımı değiştiren irtifat. Kendin olmaktan asla vazgeçmeydi. Başlarda kendimden taviz verirsem kendim olmaktan vazgeçerim diye düşünmüştüm ve fedakarlık etmekten uzak kalıyordum, ama sonrasında eşimi bulunca durumun çok da öyle olmadığını, birinin seni sevdiğine gerçekten emin olduktan sonra şayet o seni kendine teslim ediyorsa senin de kendini ona teslim etmen ve zaman zaman bir şeyleri törpülemeye çalışman çok da kötü bir şey değilmiş. Aslında iltifat sanmıştım. Ama bu söylenen çok da iltifat değilmiş. Bazı iltifatlar ya da herhangi bir söylem hayatımızı olumsuz etkileyebiliyor demiş. Kesinlikle katılıyorum. Aslında bir nasihatın, bir iltifatın en güzel tarafı yanılabilmektir. Yani bilin, mesela büyüklerden genel itibariyle negatif şeyler duyarsın. Ama günün birinde ya işte babam ya da annem ya da X biri şöyle söylemişti ama onu tanıdım, bunun pek de öyle olmadığını görmüş oldum. Allah razı olsun diyebilmek bir mucizedir. Çok güzel abi ya. Yani bunu yaşayabildiğin, bunu yaşatan biri varsa peşini bırakmayacaksın. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Güzel bir cevaptı. Teşekkür ediyorum. Ersin Güloğlu gelsin. Yalan değil diyelim ardından. Sorunun bizdeki cevabıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, sırada Gökhan Türkmen çalışması var. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için gelecek ama öncesinde soruya bir cevap vermek istiyorum. Benim hayatta bakış açımı değiştiren iltifat aslında iki tane var. İkisinin de sonu mesleğe olan aşkıma bağlanıyor. Neden bu işi bu kadar sevdiğime bağlanıyor? Şöyle ki, sene 2017 veya 18. Ben o zaman tabii radyo programı falan yapmıyorum. Ufak tefek işte şiir okuduğum için falan. Bir yerlerde bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yine öyle bir ortamda çok değerli bir büyüğüm, beni mikrofona alıştıran, aşık eden isim dedi ki, ya ses tonun işte güzel, mikrofona yakışıyor. Böyle böyle bir durum var. Hevesin varsa gel seni de radyo programcılığına başlatalım. Hobi olarak başladığım dönemler böyle başladı. Sesimin tok olduğu için mikrofona yakıştığını vesaire daha önce de duymuştum. Üzerine bir de böyle söylenince dedim galiba bir şeyler var. O zaman deneyelim, bir değerlendirelim. Sonra işin içine girince işi o kadar sevdim ki abi, yani günün birinde hayal bile edemeyeceğim bir radyodan teklif geldi. Şu anda isim vermek belki sorun olabilir ama Instagram'da serüvenimi anlattığım bir videoda da radyonun ismini verdim. O teklif de gelince ya dedim, demek ki bir şeyler var. Yani artık bir adım atmak lazım. Bu işi hobi olmaktan çıkarmak lazım dedim ve bu işe daha da bir aşkla bağlandım. Sonrasında bir şekilde kendimi o dar alandan kurtardım ve bir sonraki hedefim hep işte sesimi daha geniş kitlelere duyurayım vesaire oldu. Başardım da. Bugün program yaptığım 8. ülkedeyim. Ve herhangi bir yere meslek konusunda bir başvuru vesaire yaparken tedirgin olmuyorum. Acaba yapabilir miyim diye. Bunun sebebi hem başta aldığım iltifat hem mesleğe başladıktan sonra meslektaşlarımdan, sizlerden duymaya devam ettiğim güzel sözler. Yani hep diyorum ki, demek ki bunu yapıyorum. Bu kadar insandan bu kadar güzel şeyi duyuyorum. Bu neden bir takım şey, bir adım öteye gitmesin? Ama tabii bunu yaparken de tevazuyu elden bırakmamaya çalışıyorum ki ego dediğimiz, kibir dediğimiz o çukurun içine düşmeyeyim. Yani ben hayatın sabretmeyi zor şartlarda dibine kadar öğrettiği bir adamım. Dolayısıyla İşte bir şey yapacaksam en iyisini yapacağıma inanmama rağmen hep sabretmeye çalıştım. Ya dedim ki,
Elbet bir gün biri duyacak ve diyecek ki sen olmuşsun. Belki sen kendi içinde sen olmuşsun diyemeyeceksin. Tevazuyu elden bırakmamak adına, ama sen olmuşsunu duymak, hele de işte bir meslektaşından ya da işte işini canı gönülden takdir eden herhangi birinden duymak, seni ve işte o kibirden, kibire dönüşmesinden korktuğun egonu dibine kadar tatmin edecek, dedi içimdeki ses. Ve bugün geldiğim noktada onu dibine kadar yaşadım. Bir kez daha söylüyorum. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Hep var olun. Efendim, Gökhan Türkmen geliyor. Yüreğim diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım. Bu güzel çalışma, gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için geliyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Gökhan Türkmen kulaklarımızdaydı. Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela için. Umarım keyifle dinlemiştir. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kendisine. Haydi bakalım, sıra geldi. Günün, gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk olan.

Bu şehirde tonla kayıp sokak var. Bana seni hatırlatmasından korktuğum sokaklar. Bu şehirde tonla kayıp sokak var. Bana seni anlatmasından korktuğum sokaklar. Bu şehirde tonla kayıp sokak var. Adını haykırmaya çekindiğim sokaklar. İçinde sen yoksun diye yok saydığım sokaklar. Bu şehirde kayıp bir ben var. Bir de kaybolmuş nice sevdalar. Yürekten seven güzel adamlar. Bu şehirde yalnızca sen var. Kaybolup gitti sanki geri kalanlar. Bu şehirde bu şehirde saklı bizim olmayanlar. Düşlerim, gülüşlerim var. Gerçi onları da aldı bu sokaklar. Kaldırım taşlarını hapsettim gözyaşlarıma. Yahut asfalt bir yolun kenarına. Yine aynı sokaklarda bıraktım ağlamayı. Yani benden gözyaşlarımı da çaldılar. Bu şehirde kayıp tüm sokaklar. Yalnızca yolunu kaybedene yoldaş olmuş sokaklanmaları var. Sokaklanmaları var.

çıkmış karşıma, acılara gömülmüş maziden affedercesine bahsediyorsun. Şimdi git, git ki sen de anla severken ayrı kalmayı. Her gece kadehleri ard arda yudumlayıp susuz kalmayı. Ağlama, ağlama gülsün yüzün, terk ettiğin gün gibi. Yalvarma, başın dik olsun.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Sana değmez dedik. Ve sıra geldi vedadan önceki son çalışmamıza. Bu güzel çalışmayı şu saate kadar gözü kulağı gönlü bizde olan bütün dinleyenlerimize armağan etmiş olmak istiyorum. Bu güzel eser ardından veda için buralardayız. Ali Metin bizlerle birlikte olacak. Bu gönül diyelim ardından kapanış için geliyoruz. Haydi bakalım.

Evet, bize ayrılan sürenin bu akşamlıkta sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22 gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Aysel Yakuboğlu bizlerle birlikte olacak. Güzel bir çalışma ve bizler ardından huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haydi bakalım.

0: zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşk-ı meçhul sona erdi.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin